rüyalarda buluşuruz. Of, bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz.

0: TRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi dünya devi yapma iddialarına her gün biraz daha yaklaştıklarını söyledi. Bu yolda sabırla ilerleyeceklerini, tuzaklara düşmeyeceklerini belirtti. Önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz dedi Erdoğan. Baba Ocak Rize'de konuştu. Türkiye'nin cephe siyasetinden kurtulması gerektiğini vurguladı. Milli menfaatlerde ortaklaşmaya ihtiyacımız var ifadesini kullandı. 2027-2029 dönemi kamu yatırım programı hazırlıkları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Kamu yatırım programı hazırlama rehberinde yüksek refah düzeyi, makroekonomik ve finansal istikrarlı üretimde artış yine temel hedef olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyona odaklandıklarını söyledi. Fiyat istikrarını daha iyi bir noktaya getireceğiz dedi. Sinop'ta konuşan Cevdet Yılmaz'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terör meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmak istediklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Diyarbakır'da terörsüz Türkiye mesajı verdi. Suriye ve Irak'ta huzur olduğunda bölgedeki devletler yollarına barış içinde devam edecek dedi. Sürecin bölgeye getireceği katkının önemini de vurgulayan Fidan ziyareti kapsamında Diyarbakırlılarla bir araya geldi. Yemen'deki İran destekli Husiler Kızıldeniz'in güneyindeki Babül Mendeb Boğazı ve kritik Yemen adalarında kontrolü ele geçirdi. Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konsey, Batı sahili ilçelerindeki çatışmaların sona erdiğini öne sürdü. Yemen ordusu da

bir saldırı için hazırlık yapıldığını duyurdu. Suudi Arabistan ise İran destekli Husilerden gelen saldırıların ardından Doğu-Batı boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan El Suud'la görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişme ve Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırılar ele alındı. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret davasından ceza aldı. İmamoğlu'na kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mahkeme İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı uygulanmasına da hükmetti. İstanbul'daki tüm okullarda 14 Eylül Pazartesi günü derslerin 10-15 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. İstanbul'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün emniyet yapılanmasında olduğu tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli'nde ise silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı. İstanbul Bağcılar'da iki adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adana Emniyeti suçlulara göz açtırmıyor. Kentte gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında aranan 47 kişi yakalandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupalı askeri birliklerin Ukrayna'ya olası konuşlandırılmasının Rusya ile savaş anlamına geleceğini söyledi. Avrupa ile çatışmak için hiçbir gerekçemiz yok dedi. Putin, Ukrayna'daki krizin Batı tarafından kışkırtıldığını da savundu. Filipinler açıklarında yolcu feribotunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Haberleri dinlediniz.

Bu sabah radyosunun frekansını TRT Name'ye ayarlayan, sesimizi duyan herkese günaydın. Sizin radyo kanalınız, sizin programınız Sabahın Namesi'ne hoş geldiniz. Bugün 12 Eylül 2026 Cumartesi ve her cumartesi olduğu gibi bu cumartesi de Sabahın Namesi'ni sizin için Elif Balcı hazırladı. Teknik yönetmenimiz Atilla Aliler ve spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Sevgili dinleyicilerimiz saat 10'a kadar birlikteyiz. Bu sabah da mesajlarınızı okuyacak, istek eserlerinizi yayınlayacak Sabahın Namesi'nin 3 saatini sizlerle paylaşacağız. Önce bize ulaşan mesajlarınızı ve istek eserlerinizi iletmek isteyen dinleyenlerimize bize nasıl ulaşabileceklerini söyleyelim. TRT Name'nin Facebook, Instagram ve X hesaplarına TRT Name yazarak bize ulaşabilirsiniz. İnternet yayınlarımız aracılığıyla günün her anında bizimle buluşabilir. TRT Name'nin birbirinden güzel programlarını dilediğiniz her yerde eşlik edebilirsiniz. Bu arada mesajlarınızın büyük bölümünü TRT Name'nin resmi Facebook sayfasında yayınlanan Sabahın Namesi tanıtımı üzerinden alıyoruz. Görüyoruz ki dinleyenlerimiz bize ulaşmak, mesajlarını ve istek eserlerini iletmek için en çok Facebook sayfamızı tercih ediyor. Biz de mesajların büyük çoğunluğunu buradan geldiği için yayın boyunca ağırlıklı olarak Facebook sayfamızı takip ediyor. Dinleyenlerimizin mesajlarını buradan alıyoruz. TRT Name'nin sosyal medya hesaplarındaki program tanıtımımızın altına beğenileriniz ve yorumlarınız gelmeye devam ediyor. Lütfen yazmaya devam edin.

Eylül kıymetli sanatçımızı Ahad Uruk'u kaybettiğimiz ay. 15 Eylül 2007'de Türk Sanat Müziği'nin seçkin seslerinden TRT sanatçısı Ahad Uruk'u genç yaşında kaybettik. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı'nda yetişen Ahad Uruk, Alaaddin Yavaşça, Bekir Sıtkı Sezgin, İnci Çayırlı ve Yalçın Tura gibi müzikimizin çok kıymetli isimlerinden eğitim aldı. TRT'nin açtığı sınavı kazanarak İzmir Radyosu sanatçı kadrosuna katıldı. Güçlü sesi

ve hatıralarını yaşatır. Yıllar geçse de sanatçısına olan vefasını sürdürür. Biz de bugün aynı vefa duygusuyla TRT ailesinin kıymetli sanatçılarından Ahtur'u sevgiyle ve saygıyla anıyor, kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ahtur'u en güzel şekilde sesiyle andık. Ahtur'un sesinden ömrümüzün baharı birlikte geçsini dinledik. Programımızın ilk şarkısını Ahat Uruk söyledi. Sizden gelen mesajlar ve istek eser tercihleriyle devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Günaydın sevgili Betül Hanım diyor Gülsefa Koçyiğit Can Bolat. Betül Hanım ve Elif Hanım sevgili TRT Name dinleyicileri. TRT Name 2009 yılının Mayıs ayında yayına başladığında memleket toprakları Bitlis'teki görev sürecimizde bize yoldaştı. Dolayısıyla TRT Name'nin güzelliği siz nadide ekiplerimizle bizlerde daha güçlü bir bağımlılık oluşturdu. Hafta sonlarının güzelliği yayınladığınız güzel şarkılarla akıcı harikulade Türkçesiyle sevgili Betül Hanım sunumuyla daha da güzelleşiyor. Binlerce teşekkürler demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel de bir eser seçmişler. Gülsefa Hanım, TRT Name'nin yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana bizi dinliyor olmanızdan büyük mutluluk ve gurur duyduk. Yıllardır aynı frekansta buluştuğumuz için biz de size teşekkür ederiz. Siz, biz birlikte TRT Name ailesiyiz. İstek eseri sevgili Gülsefa Hanım'ın Nihavend makamında bestesi ve güftesi Aydın Tekindor'a ait eski bir şarkıyı söyler denizler. Gönül Aköz'ün sesinden dinliyoruz.

Mersin Mezitli'den günaydın diyor Ayhan. Aşkın Akdeniz'in incisi, palmiyeler şehri Mersin'den kucak dolusu sevgiler, selamlar. İyi ki varsınız. Mutlu hafta sonları diliyorum size. Her şey gönlünüzce olsun demişler. Güzel bir eser seçmişler. Eserimizin bestesi Musa Kurnal'a, güftesi Müzeher Güyer'e ait. Kucak dolusu sevgilerini gönderiyorlar bize. Emekli matematik öğretmeni kıymetli dinleyicimiz Ayhan Aşkın Bey'e selamlarımızı iletiyoruz biz de. Yıllarını eğitime, öğrencilerine vermiş bir öğretmenimizi dinlemek bizim için de büyük bir gurur. Bilmek çok güzel. Burada dinleyenlerimiz arasında çok sayıda öğretmenimiz de var. Her birine saygılarımızı iletiyoruz. Ayhan Bey'in istemiş olduğu eser Uşak makamında. Bestesi Musa Kurmalı, güftesi Müzeyyen Güver'e ait. Orhan Saygıcı'nın sesinden dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Niye gittin sevgilim öyle uzak ellere diyecek.

Fatma Açan günaydın diyor bize Karadeniz Ereğli'den. Karadeniz'in güzel esintilerinden gönül dolusu sevgiler, selamlar. Çok değerlisiniz, gönlümdesiniz. İnanın çok seviliyorsunuz. Mutlu kalın, hoş kalın demişler. Başta öğretmen Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyzi

Şen, Erdemir Musiki Derneği üyeleri Doktor İsmet ve eşi Ayşe Onuk'la TRT Name dostlarıma armağan etmek istiyorum diyorlar. Fatma Hanım, Sabahın Namesi programının çok değerli dinleyen isimlerinden birisiniz. Size selamlarımızı iletiyoruz. Fatma Hanım'ın isteği olan Hicaz makamında bestesi İrfan Özbakır'a, güftesi Ülke Aker'e ait olan Gülünce Gözlerinin İçi Gülüyor, Melda Kurcu Kılıç'ın sesinden dinliyoruz.

Piraye Musaoğlu Özgün, yeni günde kalplerden sevgi, umut, yüzlerden tebessümün eksilmemesi dileğiyle size, ekibinize Samsun'dan kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Mümkünse son perdemiz bitti, şimdi ayrılık anı adlı eseri istiyorum demişler. Sevgili kardeşi Sevtap Hanım'a, sevgili eşi Tuğsal Bey'e ve bize armağan etmişler. İyi ki varsınız diye de ekliyorlar. Piraye Hanım Sabahın Namesi'nin o zarif dinleyicilerinden kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir eser seçmişler. Bestesi Hasan Esen'e, güftesi Hüseyin Balkancı'ya ait, Nusret Yılmaz'ın sesinden sizin için geliyor.

Şevki Şahinoğlu Güller Diyar Isparta'dan TRT Name dinleyen Name dostlarıma günaydın diyor. Saffet Bilir'e, Güler Sunar Karahan'a, İbrahim Özdemir'e ve Zeki Özceylan'a, ayrıca çalışan herkese, bu programda çalışan herkese armağan etmek istiyorum. İyi ki varsınız. Yayın ve yapım ekibini çok seviyoruz demişler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şevki Bey de öğretmen olan dinleyicilerimizden, emekli bir öğretmen. Öğretmenlerimiz sağ olsunlar. TRT Name ve kanalımızdaki pek çok nitelikli programın sıkı takipçileri. Birazdan mesajını okuyacağımız Selahattin Erzi de bir öğretmen. Size selamlarımızı

ve saygılarımızı iletiyoruz. Sana Gelmek İçin Yol Yok Mu Sanki adlı eseri dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Bestesi Rıdvan Tandoğan'ın, güftesi Mehmet Erbulan'a aitti. Şevki Bey'in seçmiş olduğu eserdi bu sabah. Pelin Uyanıker'in sesinden dinlemiştik. Şimdi Adana'dan zevkle, beğenerek, isteyerek dinlediğimiz Sabahın Namesi programının değerli yapımcısı Elif Balcı'ya, Sayın Teknik Yönetmenimize ve deneyimli spikerimiz Betül Yıldız Altay'a sevgiler, günaydınlar diyen Selahattin Erzi'nin isteğini dinleteceğiz size. Selahattin Erzi ve kıymetli eşi Yıldız Hanım'a selamlarımızı iletiyoruz. Her hafta bizimle olan Erzi ailesinin yeri Sabahın Namesi'ne çok ayrı teşekkür ediyoruz kendilerine. Uşak makamında Semahat Özdenses'in bestesi, Hüseyin Yurda Bak'ın güftesi, Her Mevsim içimden Gelir Geçersin, Emel Sayın'ın güzel yorumuyla sizinle.

İbrahim Özdemir'in isteğini dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Bolvadin'den selamlarını ve sevgilerini göndermişti bize. Günaydın, mutlu sabahlar diyor. Eklemiş, çok teşekkür ederiz. Kendimi Hatice Okur'a, Meral Özsan'a, Gülten Duran'a, Şevki Şahinoğlu'na ve size armağan etmek istiyorum diyorlar. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Afyon Bolvadin'den kendisi ulaşmıştı bize. Sevdadır şu kalbe dolan, bu gerçeği sanma yalan adlı eseri istemişti. Adnan Yıldız, Ankara Radyosu'nun çok değerli yapımcısı Elif Balcı Hanımefendi'ye ve değerli spikeri Betül Yıldız'a sevgiler, saygılar, merhaba diyor. İyi ki varsınız diye de eklemiş, teşekkür ediyoruz. Güzel, eksilmeyen ilginiz için çok teşekkür ediyoruz. Siz de iyi ki varsınız. İlginize teşekkür ediyoruz. Muazzez Abacı'nın sesinden dinledik istemiş olduğunuz eseri. Nihavend makamındaydı. Dursun Karaca'nın bestesi, Saadettin Vural'ın güftesiyle dinledik. Seninle bu aşkı kaldığı yerden devam ettirelim, bitmemiş gibi dedi Muazzez Abacım. Ve sevgili dinleyicilerimiz, şimdi sevgili Saffet Bilir'in isteğini dinleyeceğiz. Emeğin başkenti Zonguldak Şirin ilçesi Çaycuma'dan bize ulaşıyor. Öncelikle programı hazırlayan, sunan Elif ve Betül Hanımlara emeği için çok teşekkür ediyorum. Benim sizden isteğim, güftesi ve bestesi Sanat Güneşimin Zeki Müren'e ait Uşak makamındaki bir eser diyor. Bir Tatlı Tebessümün Bin Vuslata Bedeldir adlı eseri istemişler. Şevki Şahinoğlu, Ayhan Aşkın, Gülten Duran ve Kemal Yurtbay'a armağan ediyorlar. Bizi de unutmamışlar, çok teşekkür ederiz. Saffet Bey, Çaycuma'ya, Zonguldak'taki bütün dinleyenlerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Sözü ve bestesi Zeki Müren'e ait olan bir eser deneyeceğiz. Kendi sesinden sevgili dinleyicilerimiz, Bir Tatlı Tebessümün Bin Vuslata Bedeldir diyecek. Zeki Müren'i dinlemeden önce de Eylül ayının taşıdığı bir başka acı hatırayı da anmadan geçmeyelim. Programımıza başlarken 15 Eylül 2007'de aramızdan ayrılan kıymetli TRT sanatçımız Ahad Uru anmış. Onun sesinden Ömrümüzün Baharı Birlikte Geçsin açılışımızı yapmıştık. Eylül, Türk sanat müziğinin bir başka büyük isminin, sanat güneşimiz Zeki Müren'in de aramızdan ayrıldığı ay, 24 Eylül 1996'da TRT İzmir Televizyonu'nda kendisi için düzenlenen program sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu 64 yaşında hayata veda etmişti. Sesi, yorumu, sahne anlayışı, Türkçe'yi kullanışındaki o büyük özenle Türk sanat müziğinde çok özel bir yer bıraktı Zeki Müren. Aradan yıllar geçti, eserleri büyük bir sevgiyle dinleniyor, sesi hala yaşamaya devam ediyor. Kendisini bir kez daha sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyoruz ve devam ediyoruz.

Cengiz Han Samsun'dan günaydın diyor, mutlu hafta sonları dilemiş bize. Sevgili eşi Mehmet Bey, oğulları Aykut, Gürhan Beylere, Tokum TSM korosundaki arkadaşlarına, TRT Name dostlarına ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor. Sabahın Namesi ekibi olarak bizden de Samsun'a, Seniha Cengiz Han'a selamlar, sevgiler. Güzel gönlünüz ve sıcak ilginiz hep ulaşıyor bize, eksik olmayın. Kürdeli Hicazkar makamında Melihat Pars'ın bestesi, Şadan Kalkavan'ın güftesi, gümüş tellerle örsem saçının her telini, Nevra Günay'ın sesinden sizin için geliyor.

Şimdi birbirinden güzel iki istek eser dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Önce Oktay Hançer'in isteğini dinleyeceğiz. Gitmesin Gözlerinden Pırıl Pırıl Arzular adlı eser istemiş. Bu eseri eşim Mihri Didem'e, çocuklarım Elif ve Esma'ya ve size armağan etmek istiyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz, selamlarımızı iletiyoruz size. Rast makamında güftesi İlkan Sana, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait eserimiz Ali Osman Akkuş'un sesinden dinleyeceğiz. Ardından Mehmet Andız'ın seçimini dinleyeceğiz. Mutay Antakya'dan güzel ülkemin dört bir yanına selamlar sevgiler iletiyorum diyorlar. İyi yayınlar dilemişler bize, çok teşekkür ederiz. Sevgili eşi Serpil Hanım'a, kendisine oğlu Berkay'a, Bursa Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'nde çalışan kızı Özgenur'a, damadı Samet'e, değerli mesai arkadaşlarına ve bize armağan etmişler. Çok teşekkür ediyoruz ve selamlarımızı iletiyoruz. Mehmet Bey'in seçimi Muazzez Ersoy'un sesinden geliyor. Sözleri Münir Ebcioğlu'na ait, Kadehinde Zehir Olsa.

Sizden gelen mesajlarla devam ediyor programımız sevgili dinleyicilerimiz. Öncelikle teşekkür ediyoruz ilginize. Ve Oğuz Onur Ankara Küçük Esat'tan günaydın diyor. Tüm yayın ve yapım ekibine TRT Name dostlarıma kucak dolusu sevgiler diyor. Serap Korkmaz'a, Uğur Heybeli'ye, Samsun Atakum TSM Koro arkadaşlarıma, şu an radyomuzu dinleyen tüm dostlara, vefalı, fedakar, kıymetli, muhteşem yayın ve yapım ekibine, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Önümüze bereket, iyi ki varsınız, saygılar sunuyorum diye de eklemişler. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgilerini gönderiyor. Programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. İhsan Özdoğan selamlar sevgili Betül Hanım. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar diliyorum diyor. Sizin aracılığınızla TRT Name sayfa dostlarıma armağan ediyorum eserleri demişler. Nevşehir Gülşehir'den bizi dinliyorlar. Teşekkür ediyoruz. Enis Türk İzmir Bergama Gökçeyurt'tan güzel ülkeme günaydın diyor. Sıradaki eseri sevgili eşi Ayşen Hanım'a, oğlu Özgür'e, kızı Özge ve torunları Enis, Ela ve Uzay'a armağan ediyor. İyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyoruz mesajlarınız için. Meral Özsan Uşak'tan günaydın diyor. Hayırlı sabahlar, mutlu hafta sonları diliyorum. Kıymetli Sabahın Namesi ekibine iyi yayınlar diliyorum diyor. Sevgili eşi Erol Bey'e, kendisine, ekibimize armağan ediyor ve Uşak'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyor bize. Dinleyen herkese selamlarımızı gönderiyoruz biz de. Uşak'taki tüm dinleyicilerimizi Meral Özsan'ın seçtiği güzel eser Nihavend makamında Fakih Özden'in sözleri ve Muzaffer İlkar'ın bestesiyle Zeki Müren'in sesinden dinleyeceğiz. Şarkılar Seni Söyler, Dillerde Name Adın diyecek. Ardından Zafer Özkara'nın seçimiyle devam edeceğiz. Sakarya Camili'den selamlarını gönderiyor. Şükrü Özdamar, Ali Yöntem, Fatma Çan, Mustafa Ayla, Aydemir, Salih Kurt, Feyzi Akşen ve ekibimize armağan etmişler. Çok teşekkür ediyoruz. Hüzzam makamında eserimiz. Bestesi Yaşar Bedük imzalı. Sözleri Münir'e Aksaray'a ait Celal Abacı'nın sesinden dinleyeceğiz. Bahar gözlerinde bir ıslak Eylül.

Hatice Kaymak Solak İzmir Selçuk Efes'ten selamlar sevgiler. TRT Name dinleyen bütün dostlarıma armağan olsun eserler diyor. TRT Name dostlarıma sıradaki eseri armağan ediyorum diye de eklemişler. Cemal Oskay Akisar Büknüş'ten selamlarını gönderiyor. Sevgili arkadaşı Ertan Uysal'a armağan ediyor. Teşekkür etmiş ekibimize. Biz teşekkür ederiz size. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den selamlarını gönderiyor. Sıradaki eser Afşinli müzikseverlere gelsin diyor. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlarını gönderiyor ve dinleyen herkese armağan ediyor. Gülden İbiş İmamoğlu Denizli'den bizi dinliyor. İyi yayınlar dilemişler bize. Teşekkür ediyoruz. Nusret Tiryaki Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın diyor. Koro, resim, ritim arkadaşlarıma armağan olsun. Saygılar, selamlar demişler. Ve İbrahim Kaçar Eskişehir'den selamlıyor bize. Sağlıklı günler diliyor. İhsan Demircioğlu, herkese günaydın. Ankara Yeni Mahalle'den Ankara Radyomuza selamlar diyor. Gülsefa

Bestesi Esma Başbuğ'un sesinden dinleyeceğiz. Ardından Mehmet Gücüyener'in isteğiyle devam edeceğiz. İyi yayınlar dilemiş bize. Çok teşekkür ediyoruz. TRTname sayfa dostlarına armağan ediyor. Güzel mesajınız için. Ankara'ya yakışan, Ankara'yı anlatan şarkıların ayrı bir yeri var tabii repertuarımızda. Onlardan birini dinleyeceğiz sabahın namesinde. Gündoğdu Duran'ın sözü ve bestesiyle Muhayyer Kürdi makamında eserimiz. Nesrin Sipahi'nin sesinden dinliyoruz. Ankara Rüzgarı.

Salih Kurt Manisa'dan günaydın, hayırlı sabahlar diyor. Sıradaki eseri aileme, torunlarıma, TRTname dostlarıma ve sayfa dostlarıma armağan ediyorum. Sevgiler, iyi yayınlar diliyorum demişler. Halil Ergin Bartın Ulus Zafer Köyü'nden selamlarını gönderiyor. İyi ki varsınız diyorlar. Zeki Gül Eskişehir'den bize selamlarını gönderiyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Serdal Karakaya Manisa Turgutlu'dan bizi dinliyor. Herkese kucak dolusu sevgiler. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. İyi yayınlar diyor. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız demişler. Şahap Ünal Uşak Eşme'den bizi dinliyor. Torunu Ares için eserler istemiş. Zeki Özceylan Merzifon'dan selamlarını gönderiyor. Sevgili eşi Süheyla Özceylan'la yeğenleri Selma Ateş, Melahat Peker ve Nimet Bakbak için istiyor. TRTname dinleyenler için de tabii diye de eklemiş. Teşekkür ediyoruz. Zeki Başoğlu sıradaki eseri TRTname Radyo dostlarıma armağan ediyorum demiş. Güler Sunar Karahan Dikili'den bizi dinliyor. Ankara'ya TRT ekibine gönül dolusu selamlar, sevgiler diyor. İskenderun Çağdaş Türk Sanat Müziği Koro, İskenderun İstemir TSM Koro arkadaşlarıma, TRTname dostlarıma ve ekibinize armağan ediyoruz diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz Güler Sunar Karahan'a. Özel bir selam gönderiyor, güzel mesajı ve programımıza eşlik ettiği için teşekkür ediyoruz. Kıymetli eserlerimizden birini seçmiş kendisi. Faik Ali Ozansoy'un sözleri, Sadi Hoşses'in bestesiyle Kürdeli Hicazkar makamında bir eser dinleyeceğiz. Necla Özmen'in yorumuyla Yıldızlı Semalardaki Haşmet ne güzel şey diyecek. Ve Samsun'dan Reyhan Baş'ın seçimi, gün güzelliklerle gelsin, mutlu sabahlar diliyorum diyor. Ekibimize sevgili ablası Remziye Boyara ve TRTname dostlarını armağan ediyor. Programımıza yine sabah mesajıyla eşlik eden dinleyenlerimizden Eyhan Hanım da kendisine sevgilerimizi gönderiyoruz. Seçimi Hüseyin'in makamında Seyhan Girginer'in sözleri, Bilge Özge'nin bestesiyle Bu Bir Dilek Çeşmesi Dediler Bana, Ayşegül Durkan'ın sesinden geliyor.

0: durumu.
1: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 32, İstanbul ve Bolu 30, İzmir 33, Adana 35, Kahramanmaraş 37, Antalya ve Malatya 34, Samsun 27, Trabzon ve Van 25, Erzurum 26, Diyarbakır 36 derece.
0: Yol durumu.
1: Aydın-Denizli otoyolunun 16 ile 17. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 16 ile 19. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.

Kemal Gökçe Kütahya Tavşanlı'dan günaydın, iyi yayınlar diyor bize. Ekibimize sevgiler, saygılar. Sıradaki eser kendime, ekibinize ve TRTname dinleyen herkese armağan olsun. Teşekkürler diyor. İsmet Köklü Kayseri'den bizi dinliyor. TRTname dinleyen bütün dostlarıma armağan olsun eserler, iyi yayınlar dilemiş bize. Muharrem Yorulmaz, kolay gelsin, hoş geldiniz sabahın namesi ekibi, sefalar getirdiniz diyor. Tüm ekibe, dostlarıma armağan ediyorum sıradaki eseri. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler diyor. Ali Aydoğdu, TRTname dostlarımıza Trabzon'dan selamlıyorum. Yomra Özdil Mahallesi sakinlerine bir eser armağan etmek istiyorum diyor. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlamış bizi. Sıradaki eser TRTname dostlarıma gelsin diyor. Oğuz Onur Ankara Küçük Esat'tan bizi dinliyor. Ekibimize eserler armağan etmiş. Huzur, mutluluk ve kolaylıklarla dolu bir gün olsun demiş. Özant Koç icrasıyla bir eseri Serap Korkmaz'a, Uğur Heybeli'ye, Samsun Atakum, TSM Koro arkadaşlarıma ve ekibimize dinleyen herkese armağan ediyorum diyor. Özant Koç ince ve berrak sesi, kendine has yorumu ve eserlerdeki inceliği öne çıkaran okuyuşuyla Türk sanat müziğinin özel seslerinden. Dinleyenimiz Oğuz Onur da sanatçımızın yorumuyla güzel bir eser dinlemek istemiş. Mustafa Töngemen'in sözleri Erol Özbayram'ın bestesiyle Muayyer Kürdi makamında Gel Sevgili Gibi Otur Yanıma'yı dinleyeceğiz. Ardından Ali Özyener Gaziantep'ten sevgilerini göndermiş bize. Saçın yüzüne değse tenini kıskanırım adlı eseri istemiş. Mehmet Yarcı, Halil İbrahim Zengin ve Mustafa Uslu'ya armağan ediyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, ilginize teşekkür ediyoruz. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Şimdi birbirinden güzel 3 eser dinleyeceğiz. Erdoğan Oktay, günaydın, hayırlı sabahlar. Ayaş Yumurtalık'tan selam olsun tüm dostlara. Sıradaki eseri Öz Meltem Sitesi sakinleri için istiyorum. Sevgiler, saygılar diyor. İmran Ertuğ Ankara'dan sevgilerini göndermiş. Sıradaki eser kardeşime ve tüm dostlarıma armağan olsun diyor. Zeki Gün, Burdur Esenevler'den selamlarını göndermiş. Kendime, ekibinize, işime, çocuklarıma, torunlarıma ve tüm dostlarıma armağan etmek istiyorum. Her daim TRT Name demişler. Aziz Ceviz, Bilecik Bozüyük'ten selamlarını gönderiyor. TRT Name sayfa arkadaşlarıma armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Hamisi Aracı İzmir'den bize dinliyor. Teşekkür ediyoruz. Muzaffer Tetik, Eski Foça'dan günaydın diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili arkadaşım, Mersin Viranşehir'den Nil'e armağan etmek istiyorum. Saygılarımı gönderiyorum size diyor. Ali Aydoğdu, TRT Name dostlarımızı Trabzon'dan selamlıyorum diyor. Bu güzel cumartesi sabahında TRT Name'den Sabahın Namesi ekibi olarak bir eser armağan edelim kendisine, Özdil Mahallesi'ne. Saadettin Kaynağı sözü ve bestesiyle Uşak makamında Gemim Gidiyor baştan, Yelkenleri Kumaştan, Kadir Çarman'ın sesinden dinleyeceğiz. Ardından Rıfat Ulupınar'ın seçimini dinleyeceğiz. Bir Şarkısın Sen adlı eseri istemişler. Şifa bekleyen, yolda olan, gece çalışan herkese armağan olsun. Çamlıca'dan sizi dinliyorum demişler. Biz de gönülden ekleyelim, şifa bekleyenlere sağlık, yolda olanlara güvenli yolculuk, geceyi çalışarak geçirenlere de iyi saat istirahatler diliyoruz. Güzel bir gün olsun. Teoman Alpay'ın sözleri Metin Bükey'in bestesiyle Bir Şarkısın Sen Samanyolu adlı eseri dinleyeceğiz. Ve son olarak da Müjgan Adıgüzel Yerce'nin isteğini dinleyeceğiz. Sevgilerimizi gönderiyoruz kendisine. Türk Sanat Müziği'nin klasik seçkin eserlerinden birini istemiş. Büyük bestekar Şevki Bey'in Hicaz makamındaki Severim Canı Gönülden Seni Tersa Çiçeğim dinliyoruz.

Özdemir Osmaniye'den selamlarını gönderiyor. TRTname'ye hoş geldiniz. Sıradaki eser eşim postacı Fadime Hanım'a armağan olsun diyor. İmran Ertuğ Ankara'dan sevgilerini gönderiyor. Herkese günaydın. Sıradaki eser kardeşime ve tüm dostlarıma armağan olsun demişler. Hamisi Aracı İzmir'den sevgilerini gönderiyor bize. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar dilemiş. Selami Kabakçı Niksar'dan selamlar. Günaydın TRTname dostlarım diyor. Teşekkür ediyoruz. Hasan Cengiz, TRTname dostlarım günaydın. Sıradaki eser Murat Çelik ve ailesine gelsin diyor. Tuncel Erol Eskişehir'den selam olsun. İyi yayınlar diliyorum size demişler. Biz teşekkür ediyoruz. Sinan Öksüzoğlu Trabzon Arşin'den selamlarını gönderiyor. Sevgili eşi Nuran Hanım'a armağan ediyor eserler. Mustafa Çatlakkaya Alada Eyner Köyü'nden bizi dinleyen herkese selam olsun demişler. Ve Murat Odabaşı sabahın enerjisini ve zarafetini dinleyicisine kusursuz bir şekilde aktaran, güne huzurla gülümseterek başlamamızı sağlayan bu program sabahın namesine teşekkür ediyoruz demişler. Uzun ve çok da güzel bir mesaj yazmışlar bize. Güzel de bir eser seçmişler. Yayından yapıma emek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum diyorlar. Gönlüm seher yeri gibi daldan dala essem diyor adlı eseri size ve TRTname dinleyen bütün dostlarıma armağan ediyorum diyorlar. İçten mesajınız için çok teşekkür ediyoruz. Güzel sözünde güzel bir eser gibi insanda bıraktığı hoş bir iz var. Saadettin Kaynağ'ın bestesi Hüzzam Makamı'nda eserimiz Kemal Caner'in sesinden dinleyeceğiz. Ardından Manisa Salihli'den selamlarını gönderen Hasip Uygun'un isteğini dinleyeceğiz. TRTname ekibine armağan olsun, iyi yayınlar diliyoruz diyorlar. Teşekkür ediyoruz. Refik Altınay'ın sözleri Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin bestesiyle Kürdili Hicazkar makamında şen gözlerine neşe veren bir çiçek olsam Esma Başbuğ'un yorumuyla dinleyeceğiz.

9-10 oldu saatleriniz. Son 50 dakikamızın da içine girdik. Yine birbirinden güzel eserler dinleyeceğiz. Önce Hatay Antakya'dan günaydın diyor Abuş Bakır. Mutlu sabahlar, güzel bir gün olsun demişler. Yaşar Özel'den bir eser istemişler. Sevgili eşi Gülşen Hanım'a ve evlatları Onur ve Emre'ye armağan ediyor. Tabii ekibimizi de unutmamışlar. Selamlarımızı gönderiyoruz kendisine. Kendine özgü yorumuyla Türk sanat müziğinin seçkin seslerinden Yaşar Özel'den güzel bir eser dinleyeceğiz. Ülke Aker'in sözleri, Baha Boduroğlu'nun bestesiyle Hüzen makamında eserimiz. Bu yalnız geceler bana arkadaş diyecek. Ardından Edirne'den Selda Karayiğit'in seçimini dinleyeceğiz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Güzel mesajı için teşekkür ediyoruz. Bimen Şen'den bir eser dinleyeceğiz. Bestekar Bimen Şen'den sevgili dinleyicilerimiz. Kürdeli Cazker makamında eserimiz. Zekai Tunca yorumuyla gelecek. Yüzüm Şen, Hatıram Şen, Meclisim Şen, Mevkiim Gülşen diyecek. Ve Manisa'dan selamlarını gönderen Mehmet Uluyurt'un seçimini dinleyeceğiz. Son olarak Salih Kurt, Mehmet Anlı, Şahap Ünal, Hüseyin Yüksel ve dostlarına armağan ediyormuş. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Kürdi makamında güzel bir eser, Yılmaz Topuz'un sözleri Erol Sayan'ın bestesiyle, Susadım Gülüşüne, Hasretim Gelişine, Cemile Karabulut yönetimindeki korodan Suat Yıldırım'ın yorumuyla geliyor.

Elias Aydın Tokat Orman Beyli Köyü'nden ulaşıyor bize. TRT'name sayfa dostlarına eserler armağan ediyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım, emniyet kemerini takalım, çöp atmayalım yerlere demişler. Teşekkür ediyoruz. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Saffet Bilir teşekkür etmiş. Biz teşekkür ediyoruz kendisine. Dilek Yıldız günaydın, mutlu sabahlar diyor. TRT'name sabahı namesi ekibi, TRT'name dostlarım Alanya'dan sizi selamlıyorum diyor. Arif Beşdemir günaydın, sağlıklı mutlu güzel bir hafta sonu olsun. TRT'name yayın ve yapımında görevli olan size çok selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum demişler. Biz teşekkür ediyoruz. İzmir Karaburun'dan bize dinliyor. Uğur Heybeli Antalya Aksu'dan günaydın diyor. Herkese armağan olsun eserler demişler. İlhami Demir Koparan, iyi günler Kırşehir Kaman'dan sizi dinliyorum. Kaman'dan müderrislere armağan ediyorum diyor eserleri. Doğan Çizmeci de bizi dinliyor. Güzel bir başlangıç yapıyoruz güne. Turgut Udan selamlar, sevgiler diyor. Radyosu başında olan herkese eserler armağan olsun demişler. Ahmet Emin Madran, günaydın mutlu sabahlar Aydın'dan diyor. Sevgili babam Şakir Madran'a ve Aydın Çine'den Taci Yıldız'a armağan ediyorum eserleri diyor. Osman Yalçın günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Savaş Özat'a İzmir'den günaydın diyor bize. Maya Türköz yine İzmir'den günaydın diyor. Güzel bir hafta sonu dilemişler. Murat İşi Sağlam Nihir'de Kemerhisar'dan günaydın diyor. Sevgili eşi Nisa Hanım için eserler istiyor. Abdo Orçin Hatay Antakya'dan sevgiler selamlar diyor. Ceyran Şimşek Ayar Ardahan'dan günaydın diyor bize. Teşekkür ederiz. Durmuş Altuntaş Hacı Bektaş Köşektaş Köyü'nden günaydın diyor. Teşekkürler, sevgilerimizi gönderiyoruz. Fatma Can, programda emeği geçen herkese sevgiler, selamlar. Sıradaki eseri çocuklarım Murat, Mehtap ve torunlarım Dağhan ve Egehan'a armağan ediyorum. Sizleri seviyorum ve dinliyorum diyorlar. Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın diyor. Macit Zinet Baş, Lüleburgaz Ceylanköy'den selamlar, sevgiler diyor. Ufuk Erdem hayırlı günler dilemiş bize Ankara'dan. Bizi dinliyor. Tokat Erbağlı hemşehrilerim için ve Tarım Orman Bakanlığı çalışanları için çalarsanız çok mutlu olurum diye de eklemişler. Savaş Özat'a İzmir'den günaydın demiş ve güzel bir eser seçmiş. Sözleri Aslan Tunçatay'a, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait. Dilimi bağlasalar anlasam hiç adını isimli eser geliyor. Nilgün Abışka Osman'ın yorumuyla. Mithat Kaykı günaydın, hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyor. Edirne Uzun Köprü'den selamlarını gönderiyor. Sevgili eşi Çiğdem Hanım'a ve kızı Nehir'e armağan ediyor bu güzel eseri. O dudaklar yine yaz geldi de bülbülleşiyor. Hamiyet Yüce Ses'in yorumuyla dinliyoruz.

Osman Selçuk Altun Çanakkale Küçük Kuyu'dan günaydın diyor. Kulağı sizde olan tüm dostlara, sıradaki eseri canım eşim Pınar Çetin Altun'a, TRTname dostlarıma ve sağlık çalışanlarına armağan etmek istiyorum diyor. Jale Özen günaydın, keyifle dinliyorum. Özlere'den sevgiler diyor. Biz de sevgilerimizi gönderiyoruz size. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgilerini göndermiş. Torunları Zeynep Eren Kerem ve Metehan'a armağan ediyormuş bütün eserleri. Nurullah Çoban günaydın, iyi yayınlar diliyorum size. Aksaray Ihlara Vadisi'nden kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Sıradaki eseri TRTname dinleyenlere, aileme, torunlarıma ve dağcı arkadaşlarıma armağan ediyorum. Hoşça kalın diyorlar. Ali Yöntem Bucak'tan Sabahın Namesi'ne selamlar, sevgiler göndermiş. TRTname sayfa dostlarına eserler armağan ediyor. Caner Şafak Uzun Ömeroğlu Ordu'dan günaydın diyor. TRTname dinleyen herkese eserler armağan olsun demişler. Çok teşekkür ediyoruz mesajlarınız için. Durmuş Altuntaş, Hacı Bektaş Köşektaş Köyü'nden günaydın diyor. TRTname dostlarıma ve müzik seven herkese eserler armağan olsun diyor. Teşekkür ediyoruz mesajlarınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, Talat Boztepe Balıkesir Bahçeli Evler'den bizi dinliyor. Herkese günaydın demiş. Türk sanat müziğini seven size, herkese armağan olsun diyor. Selamlarımızı gönderiyoruz. İlgisi için çok teşekkür ediyoruz kendisine. Seçmiş olduğu eser Mehmet Erbulan'ın sözleri, Muzaffer İlkar'ın bestesiyle "Madem ki gidiyorsun bırakıp burada beni." Cevdet Bolvadi'nin yorumuyla dinleyeceğiz. Ardından Muzaffer Tetik'in isteğini dinleyeceğiz. Eski Foça'dan günaydın diyor bize. Bir Nevesel Kökteş eseri istemiş sevgili arkadaşı için sevgili dinleyicilerimiz. Sözü ve bestesi kendisine ait, kendi adını taşıyan Nevesel makamında

Ahmet Emin Madran günaydın, mutlu sabahlar, Aydın'dan selamlar diyor. Sevgili babası Şakir Madran Beyefendi'ye ve Aydın Çin'den Taci Yıldız Beyefendi'ye armağan ediyor. Selamlarımızı gönderiyoruz kendisine. Şekip Ayhan Özışık'ın hem sözünü yaz hem de bestelediği hatıraları ve eski şarkıları aynı cümlede buluşturan güzel bir eser dinleyeceğiz. Muhayyer Kürdi makamında eseriniz Nazan Sıvacı söyleyecek. Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı diyecek. Ahmet Özçelik ekibimize kucak dolusu selamlar, sevgiler göndermiş. Müzeyyen Senar'ın söyleyeceği bir eser istiyor. Selamlarımızı gönderiyoruz kendisine. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına eserini size bugün doğum günü olan kızım Zeynep'e, torunlarım Selcan, Efe, Ahmet, Yiğit, Elanur ve Yaz'a armağan ediyorum demişler. Ömer Bedrettin Uşaklı'ya bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey'e ait Hicaz makamında. Eserimizin sözleri Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait, özür diliyorum. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına, Müzeyyen Senar'ın unutulmaz yorumuyla sizinle.

Şimdi Suat Sayın'ın çok sevilen ve yıllardır dillerden düşmeyen bestelerinden birini dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Hicaz makamında eserimiz ve Mine Geçili yorumuyla dinleyeceğiz. Sevemez kimse seni diyecek. Semra Şen'in isteği Konacık'tan sevgilerini gönderiyor bize. Biz de selamlarımızı gönderiyoruz kendisine. Ardından Hürmet Özdemir'in isteğini dinleyeceğiz. Artvin Arhavi'den selamlarını gönderiyor. Karabük Türk Sanat Müziği Korosu yayın ve yapım ekibine bize armağan ediyor. Selamlarımızı gönderiyoruz. Yesari Asım Arsoy'un zarif ve klasikleşmiş eserlerinden birini dinleyeceğiz. Sözü ve bestesi kendisine ait Hicaz makamında eserimiz.

Servet Şahin günaydın Kuşadası'ndan diyor sevgili eşim Necla Hanım'a. Almanya'daki çocuklarım, torunlarım ve TRTname dostlarıma armağan ediyorum diyor sevgili dinleyicilerimiz. Servet Şahin'in isteğiyle programımızı noktalıyoruz. Bizler Elif Balcı, Atilla Aliler ve Betül Yıldız Altay 3 saat boyunca sizlerleydik. Bu sabahın son

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi dünya devi yapma iddialarına her gün biraz daha yaklaştıklarını söyledi. Bu yolda sabırla ilerleyeceklerini, tuzaklara düşmeyeceklerini belirtti. Önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz dedi. Erdoğan, baba ocağı Rize'de konuştu. Türkiye'nin cephe siyasetinden kurtulması gerektiğini vurguladı. Milli menfaatlerde ortaklaşmaya ihtiyacımız var ifadesini kullandı. 2027-2029 dönemi kamu yatırım programı hazırlıkları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Kamu yatırım programı hazırlama rehberinde yüksek refah düzeyi, makroekonomik ve finansal istikrarla üretimde artış yine temel hedef olarak belirlendi. 2027-2029 dönemi bütçe çağrısı tebliği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Yeni dönemde ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlara öncelik verilecek, ihtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyona odaklandıklarını söyledi, fiyat istikrarını daha iyi bir noktaya getireceğiz dedi. Sinop'ta konuşan Cevdet Yılmaz'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terör meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmak istediklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Diyarbakır'da terörsüz Türkiye mesajı verdi. Suriye ve Irak'ta huzur olduğunda bölgedeki devletler yollarına barış içinde devam edecek dedi. Sürecin bölgeye getireceği katkının önemini de vurgulayan Fidan, ziyareti kapsamında Diyarbakırlılarla bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud'la görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırı ele alındı. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret davasından ceza aldı. İmamoğlu'na kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mahkeme İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı uygulanmasına da hükmetti. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında savcılıkça hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. İddianamede aralarında belediye personelinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında değişen oranlarda hapis cezası istendi. İstanbul'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün emniyet yapılanmasında olduğu tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli'nde ise silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Adana Emniyeti suçlulara göz açtırmıyor. Kentte gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında aranan 47 kişi yakalandı. Giresun'da mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüsle karşı yönden gelen kamyonet çarpıştı. Kazada 23 kişi yaralandı. İstanbul'daki tüm okullarda 14 Eylül Pazartesi günü derslerin 10-15 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'in güneyindeki Babül Mendeb Boğazı ve kritik Yemen adalarında kontrolü ele geçirdi. Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konsey, Batı sahili ilçelerindeki çatışmaların sona erdiğini öne sürdü. Yemen ordusu da yoğun bir saldırı için hazırlık yapıldığını duyurdu. Suudi Arabistan ise İran destekli Husilerden gelen saldırıların ardından Doğu-Batı boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupalı askeri birliklerin Ukrayna'ya olası konuşlandırılmasının Rusya ile savaş anlamına geleceğini söyledi. Avrupa ile çatışmak için hiçbir gerekçemiz yok dedi. Putin, Ukrayna'daki krizin Batı tarafından kışkırtıldığını da savundu. Filipinler açıklarında yolcu feribotunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İstanbul mikrofonlarından gönül dolusu sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Yepyeni bir günde geçmiş zaman olur ki programında sizlerle birlikteyiz değerli dostlarımız. Biliyorsunuz Türk müziği adeta maviliklerinde kaybolduğumuz engin bir deniz. Huzuru, dinginliği, bazen hüznü, bazen de coşkuyu yaşatan rengarenk bir dünya. Ve biz bu dünyanın en özel şarkılarını, en özel renklerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün de teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en sevdiğiniz şarkılarla yanı başınızda olacağız. Programımıza Hüzzam makamında eserlerle başlıyoruz. Sadi Hosses'in güftesi Yaşar Nezihi Bükülmez'e ait şarkısında ilk olarak Muazzez Abacı'yı ağırlayacağız. Sanatçının 1986 tarihli Çok Geceler Bekledim isimli albümünden bir kayıt sunuyoruz sizlere. Ne dökmek istesem yaş var, ne çeşmanımda fer kaldı. Bu sevdadan bana bitmez tükenmez gam, keder kaldı. Ne canandan vefa gördüm, ne aşkımdan eser kaldı. Bu sevdadan bana bitmez tükenmez gam, keder kaldı.

geçmiş zaman olur ki. TRT'nin

Seçil Eper'in sesiyle hayat verdiği birbirinden güzel şarkılardan derlenen ve 2006 yılında yayınlanan En İyileriyle Seçil Eper albümünde yer alan bir Alaaddin Şensoy şarkısı dinledik. Hüzzam makamındaki bu eserin güftesi Salih Korkmaz imzalıydı. Özlesem de seni her an, ağlasam da olmaz duyan, beni senden ayrı koyan, kadere bak dedi sanatçımız. Hüzzam makamının yakıcı nameleri gönlümüze nüfuz etmeye devam ediyor kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi ise Emel Sayın 96 yılına uzanıyoruz ve sanatçının Ah Bu Şarkılar isimli albümünde seslendirmiş olduğu bir Arif Sami Toker bestesine kulak veriyoruz. Talihin elinde oyuncak oldum, kader böyleymiş, buymuş alın yazım. Zalim elinden sarardım, soldum, şimdi gönlü kırık, yaralı kuşum.

Enerjimizi yükselten, yine günümüzü renklendiren bu anonim Hüzzam türküyü Alp Arslan'dan dinledik. Birlikteliğimize Segah ve Hüzzam şarkılarla devam ediyoruz. Şimdiki sanatçı konuğumuz ise Ahmet Özsan. Bu dinleyeceğimiz şarkı Ahmet Özsan'ın dışında yine birçok değerli sanatçı tarafından da seslendirilmişti. Bu isimler arasında Seçil Eper ve Emel Sayın da vardı. Ancak şimdi biz bu şarkıyla Yeşilçam'a uzanacağız. Zira Hulki Saner'in yönetmenliğini yaptığı, başrollerinde Hale Soygun, Gazi, Ahmet Özsan ve Şener Şen'in yer aldığı 1975 yapımı Bak Yeşil Yeşil isimli filme de adını veren bir eseri dinleyeceğiz. Bir Mustafa Seyran bestesi, Güfte Mehmet Erbulan'a ait ve Ahmet Özsan'ın 2003 yılında yayınlanan Rüya isimli albümünde yer alan kayıt da sizlerin beğenisine sunuyoruz bu şarkıyı. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Gözlerin kimseye ümit vermesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil.

Bir Selahattin Altınbaş şarkısı dinledik. Hüsam makamındaki bu eserin güftesi Aslan Tunçat'a imzalı. Evet efendim, bu güzel şarkının ardından şimdi ise İzmir Radyosu'na uzanıyoruz. Değerli sanatçı Neşe Öztaş bizlerle birlikte olacak ve yine bir Yeşilçam şarkısıyla seslenecek bizlere, bir Teoman Alpay bestesi. Güfte Senur Çelik imzalı. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki acı içimde hancı. Yani bir diğer adıyla buruk acı.

Bir sitem duydun mu söyle dilimden? Bilmem ki ellere nasıl inandın? Ben seni cananım canım bilirken, kalbini kalbime gurbet mi yaptın? Aşılmaz dağ mı var yolun üstünde? Ondan mı bıraktın aşkı sürgünde? Sevgilim yoksa sen bana küstün de, kalbimi kalbine gurbet mi yaptın? Bir kere ben sana sevdiğim dedim. İsminden başka bir isim bilmedim. Yedi kat ellere kanıp sevgilim, kalbini kalbime gurbet mi yaptın? Kıymetli TRT Name dostlarımız, bugün yine sizler için özel olarak hazırladığımız Güne Bir Şiir Bırak köşesinde sevgili teknik yapımcılarımızdan Nihat Tuna'nın dizeleriyle sizlere seslenmek istedik. Bu dizeler aynı zamanda Soner Özer tarafından Nihavend makamında bestelendi ve sevgili sanatçımız Cengizhan Sönmez tarafından seslendirildi. İlerleyen günlerde zannediyoruz siz de bu güzel şarkıya kulak vereceksiniz. Biz de sevgili Nihat Tuna'ya bu anlamlı dizeler için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve yine şarkılarla ortak duygularda buluşmaya devam ediyoruz. Bu duygusal dizelerin ardından şimdi gelin biraz ritmimizi artıralım efendim. Ve Ayşe Tunalı'ya kulak verelim. Sanatçının 1994 yılında yayınlanan Saatler Mi Durmuş isimli albümünde yer alan Bir İlgün Soysev şarkısını dinleyelim. Güfte Ali Atakul'a ait. Bir sonbahar misali sararan ömrümde bir yaprak ol sen de savrul istiyorum. Bir diğer adıyla damla damla anılar sizlerle.

Programımızın bu bölümünde Hicaz makamında şarkılar dinleyeceksiniz. Şimdi Gönül Yazar bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 2013 yılında yayınlanan Gönülden Gönüllere isimli albümünde yer alan bir Amir Ateş şarkısına kulak veriyoruz. Seni ben unutmak istemedim ki, uzayan yollara neden inandın? Sevenler verdiği sözden döner mi? Şu yalan yıllara neden inandın?

Ayla Büyükataman'la Maziye Uzandık, sanatçının Maziye Hasret isimli albümde seslendirmiş olduğu bir Saadettin Öktenay şarkısına kulak verdik. Hicaz makamındaki bu eserin güftesi İlkan San imzalıydı. Ve efendim 60'lı yıllarda 70'lerde aranjman olarak da adlandırılan Türkçe sözlü hafif batı müziği kaydına da bir örnekti bu dinlediğimiz eser. Evet, şimdi Yıldırım Bekçi bizlerle olacak. Sanatçı İrfan Özbakır'ın güftesi Şeyda Temuçin'e ait Hicaz şarkısını seslendirecek. Elveda deyip de gittin zannetme, sen benim özüme takılı kaldın.

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Hasan Eylen, sözlerini Vural Şahin'in kaleme aldığı Hicaz makamındaki Halil Gürdal İnal bestesiyle bize seslendi. Sevdanın yolunda son durağımsın. Dinlediğimiz bu şarkı sanatçının 2013 yılında yayınlanan Hüzün isimli albümünde yer alıyordu. Sevgili dostlarımız, birlikteliğimize yine Hicaz makamı

Devamında bir şarkı ile devam edeceğiz ve ritmimizi yükselteceğiz. Yıldırım Gürses'in Güftesi Mustafa Sevilen'e ait şarkısını dinleyeceğiz. Körfez'deki 3-5 güzel söylesinler şarkı gazı.

Sevgili dostlarımız, bu hareketi şarkıyla günümüz yine renklendi. Umut ediyoruz günün ilerleyen saatlerine artık kendinizi daha da hazır hissediyorsunuzdur. Ancak şimdi ritmimizi biraz yavaşlatacağız ve çok özel bir şarkıya yer vereceğiz. Kalplere dokunan bir Selim Öztaş bestesini dinleyeceğiz. İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı ve bestekar Selim Öztaş hocamız bu unutulmaz şarkısını 1993 yılının sonbaharında bestelemiş ve çok da özel bir hikayesi var. Tabii bu şarkının geniş kitlelere ulaşması 2000 yılını bulmuş, birçok popüler sanatçı tarafından da seslendirilmiş. Biz ise şimdi Selim Hoca'nın o güzel icrasıyla sunuyoruz sizlere Kürdi makamındaki bu şarkıyı. Güz gülleri gibiyim, hiç bahar yaşamadım. Ya sevmeyi bilmedim yıllarca, ya sevince geç kaldım.

ya sevince geç kaldım, ya sevmeyi bilmedim yıllarca, ya sevince geç kaldım.

ile kucaklar. Başka bir şey istemem. Bilhassa

bir şey istemem. Kollarında öleyim, başka bir şey istemem.

0: istemem. Kollarımda söyleyeyim, başka bir şey istemem. Başka bir şey istemem. Başka bir şey istemem.
1: Son bir defa göreyim, uğruna can vereyim, kollarında öleyim, başka bir şey istemem. Suat Sayın'ın o unutulmaz şarkısında Zeki Müren bizlerle birlikteydi. Zeki Müren'in vefatının ardından çeşitli şarkılarından derlenen Dünden Bugüne isimli albümde yer alan bir eserdi bu dinlediğimiz sevilen şarkı. Evet efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi 90'lı yıllardan 2000'li yılların başına uzanıyoruz. 2011 yılında yayınlanan Ruhumun Gün Batımı isimli Hasan Eylen albümünde yer alan Bir Selahattin İçli şarkısına kulak vereceğiz. Kürdi makamındaki bu eserin güftesi Cansın Erol Ozan imzalı. Hiç tatmadım böyle duyguyu, içimdeki derya durgun, kalbim yabancı hislerin yorgunu, Tanrım bu sonbahar vurgunu.

Bunca güzel içinde birisi var ki bana sevgiyle bakışı başka. Zekai Tunca'nın 1998 yılında yayınlanan Güvercinim isimli albümünde yer alan bestesi Zekai Tunca'ya, güftesi İlkan Sana ait Muayyer Kürdi şarkıyı dinledik. Evet efendim, hani bazen onca insan içinde bakışı, duruşu, gülüşü başka gelir ya size. Hani her an yanında olmak istersiniz, her güzel şeyi onunla paylaşmak

Güzel hisler dileriz her zaman sizi sarmalayıp sarar. Evet, bu işten dileklerimizle yine şarkılarla taçlandırmaya devam edelim duyguları ve Gökhan Sezen'e kulak verelim. Sanatçı, beste ve güftesi Rıdvan Tandoğan'a ait Muayyer Kürti şarkı seslendiriyor bizler için. Gidersen bırakıp beni çöllere, acır mı derdimi döksem ellere? Düşerim bilirsin sensiz dillere, ağlarım, sızarım gurbet ellere.

Ben yoruldum sana şiir yazmaktan. Şarkımızı bensiz çalma ne olur dedi Faruk Salgar. Bu vesileyle geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan kıymetli hocam, değerli sanatçı Faruk Salgar'ı da bir kez daha yad ediyoruz efendim. Dinlediğimiz bu güzel şarkı kanun virtüözü Göksel Baktagir'e aitti. Onun eserlerinden biriydi. Güfte Hanife Kahraman imzalıydı. Ve efendim bu güzel şarkılarla geçmişten günümüze harika yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi ise Ankara Radyosu'nda Metin Everes yönetiminde gerçekleştirilmiş olan Solistler Geçidi programından bir kayıtla sizlere sesleneceğiz. İbrahim Şeker Efe'ye kulak vereceğiz. Sanatçı Ali Erköse'nin Muayyer Kürdi şarkısını seslendirecek bizler için. Eller ne derse desin, inan ilk sevdiğimsin.

Seninle aşkımızın sonu yok biliyorum. Vazgeçmek elde değil. Nereye gidiyorum? Yine bir kanun sanatçısı, 2012 yılında aramızdan ayrılan değerli sanatkar Halil Karaduman'ın güftesi Aşkın Tuna'ya ait şarkısını dinledik. Gönül Akkor'un o güzel sesiyle, icrasıyla yine geçmişe uzandık ve bu bölümümüzü Hicaz makamında bir şarkıyla açmış olduk. Ve efendim yine Hicaz makamının ruhumuza bıraktığı o tatlı izlerle devam edelim yolumuza. Şimdi ise beste ve güftesi Turhan Taşan'a ait bir şarkıya kulak vereceğiz. 90'lı yıllara uzanacağız bu güzel ses ve şarkıyla. Yüksel Uzel bizlerle birlikte olacak. Aynı çatı altında aşkımız bir yalanmış. Dönüp baktım maziye, paylaşacak ne kalmış?

Hayallerim hep kırık. Ne şimşekler çakıyor aklımın gökyüzünde. Dudağımda bitmeyen isyankar bir hıçkırık. Gözlerimde yağmurlar, gönlüm yine hüzünde. Bilmem ki bu yağmurlar neden böyle yağarlar. Durdurak bilmeksizin hicranlara boğarlar. Öldürürüm her gece, onlar yine doğarlar. Anladım ki dertlerim yarın ela gözünde. Girdaplara götürdü takip ettiğim rota. Sığındığım her liman yazık yeni bir hata. Duygular makamında erdikçe her bir kata. Bir de baktım yüreğim mecnunların izinde. Umut şimdi bana yıldızlar kadar ırak. Yeşermiyor tek ışık öyle verimsiz çorak. Yollar nerede başlar neresidir son durak. Hepsi bir bilmecenin cevap bulmaz kesinde. Sevgili dostlarımız, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün yine bizim çok kıymetli dinleyenlerimizden edebiyatçı yazar Hasan Hüseyin Yılmaz'ın bir şiirini sizlerle paylaşmak istedik. Değerli yazarın Ahir Gözler'in isimli şiir kitabından Mecnunların İzinde isimli şiirin o güzel dizelerini sizlere sunduk. Umuyoruz bu güzel dizelerle biz de sizlerin duygularınıza ortak olabilmişizdir efendim. Ve işte edebiyatın, şiirlerin ruhumuza bıraktığı o harika izlerle gelin şarkıları dinlemeye, şarkılarda da ortak duygularda buluşmaya devam edelim. Ve değerli sanatçı Mehmet Özkaya'ya kulak verelim. Hicaz makamındaki eser Suat Yıldırım'a ait, Güfte Musa Kalkınç imzalı. Dalgalar kumsalları öperken ıslak ıslak, bu gece yeryüzünde aşk yağmuru biz olsak. Oh,

boş kalsın elim, yol yakınken dönelim. Arkadaşım ol yeter, böylesi daha güzel. Sözlerini Hikmet Münir Ebcioğlu'nun kaleme aldığı Hicaz makamındaki Kerem Güney bestesinde Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Alper Diler bizlerle birlikteydi. Sevgili dostlarımız, bugün de şarkıların duygu dolu dünyasında keyifli bir yolculuk gerçekleştirdik. Umuyoruz kalplerinize bu güzel şarkılarla yine dokunabilmişizdir. Belki yalnızlığınızı paylaşabilmişizdir.

Belki coşkunuza ortak olabilmişizdir. Belki heyecanlarınızı bu güzel şarkılarla katlayabilmişizdir. Biz yarın yeniden bu mikrofonda en güzel eserlerle yine yanı başınızda olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e huzurlarınızdan ayrılırken sizlere yine nostaljik bir şarkıyla veda etmek istiyoruz. Bir Suat Say'ın bestesinde sizleri Nalan Altınörs ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan son enflasyon verileri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığına işaret ettiğini vurguladı. Karahan, yıllık enflasyonun Ağustos ayında %31,5 seviyesine gerilediğini belirterek arz şoklarının manşet enflasyonu yukarı çektiğini ifade etti. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturdu. Kaydetti. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, döviz kuru ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceğini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, 12 Eylül darbesinin 46. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı. 12 Eylül 1980 cuntacıların Türk demokrasisine, Türk milliyetçiliğine darbe vurduğu gündür dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, millet iradesinin gasp edildiği 12 Eylül askeri darbesini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi. Çelik, vesayete karşı milletimizin sarsılmaz iradesini bir kez daha vurguluyoruz dedi. Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan sözleşmeli Erziyar Koparan için 5. Hudut Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidimizin naaşı tören sonrasında memleketi Hakkari'ye uğurlandı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan adli soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun kabrinin Fethi Kabir için açılma işlemi başladı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı bu incelemeyle belirlenecek. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında savcılıkça hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. İddianamede aralarında belediye personelinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında değişen oranlarda hapis cezası istendi. 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günü İstanbul'daki okullarda sıkı güvenlik tedbirleri alındı. Tüm okullara dedektör kuruldu. Acil durumlara müdahale edilmesi için 39 ilçede 45 ekip mobil okul timi olarak görevlendirildi. 3013 bahçe görevlisi bu yıl okullarda hazır bulunacak. Okulların ilk günü trafik ayarı yapıldı. Okullar saat 10'da başlayacak, 15'te sona erecek. Türkiye ile Kazakistan arasında geri kabul anlaşması imzalandı. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu. Suçluların iadesine yönelik geri kabul anlaşmasıyla iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Bağdat yönetimi Sincar'da devlet dışı silahlı yapılanmaların sona erdirilmesi için harekete geçti. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, terör örgütü PKK'nın bölgedeki uzantılarının silahlarını devlete teslim edeceğini açıkladı. Sincar Dağı da Irak hükümetinin kontrolüne girecek. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'in güneyindeki Babülmendeb Boğazı ve kritik Yemen adalarında kontrolü ele geçirdi. Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konsey, Batı sahili ilçelerindeki çatışmaların sona erdiğini öne sürdü. Yemen ordusu da yoğun bir saldırı için hazırlık yapıldığını duyurdu. Suudi Arabistan ise İran destekli Husilerden gelen saldırıların ardından Doğu-Batı boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları bu kez Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Yemen'deki İran destekli Husilerin ilerlemesiyle Babülmendeb Boğazı'ndan geçen gemi sayısında düşüş yaşandı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise Amerika Birleşik Devletleri'nin abluka ve saldırıları durdurması halinde Hürmüz'ü açacaklarını söyledi. Haberleri dinlediniz.

0: Gençlerle birlikte.
1: Merhaba değerli dinleyenler, TRT Name'de Gençlerle Birlikte programından tüm dinleyenlerimizi sevgiyle selamlıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Sinem Sevindik, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar, İstanbul'dan sizlerleyiz. Musikimize gönül veren yetenekli gençleri tanıyıp icralarını dinlediğimiz programımızda ustalardan eserler de dinleyeceğiz. Her hafta olduğu gibi hem ustaları hem genç sesleri sizlere aynı anda aynı programda sunmuş olacağız. Ve programımıza katılmak isteyen genç icracılar için hatırlatalım. Gençlerle birlikte @trt.net.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Kayıtlarınızı kısa özgeçmiş ve iletişim bilgilerinizi de ekleyerek gönderin kıymetli genç arkadaşlarım. Evet, stüdyo konuğumuza gelelim şimdi. Bu hafta konuğumuz Ekrem Tufan. Hoş geldin Ekrem.
2: Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim.
1: İyi misin?
2: İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız, iyisiniz inşallah?
1: Bizler de iyiyiz. Heyecanlı mısın?
2: Heyecanlıyım diyebilirim.
1: Evet, bu yıl senin için heyecanlı bir sürü şey oldu zaten.
2: Evet.
1: Değil mi? Aslında hayatın akışında değişimler var. Onların hepsini konuşacağız ama kısaca kendinden bahseder misin?
2: Tabii. İsmim Ekrem, soy ismim Tufan. 25 yaşındayım. İstanbul'da ikamet ediyorum. Bu yıl geçtiğimiz bir yıllık süreçte konservatuvar sınavlarına hazırlanıyordum.
1: Evet.
2: Geçtiğimiz haftalarda da sınavlara girdik. Böyle bir sürecimiz oldu. Netice itibariyle de İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı kazanmış olduk.
1: Evet. Ses eğitimi bölümünü.
2: Ses eğitimi bölümünü.
1: Kazanmış oldum.
2: Evet.
1: Evet, Ekrem'le tabii ki bir yıldır ben tanışıyorum. Bugün de Ekrem'in burada olma sebebi aslında müzikle iç içe olmasına rağmen müziğe tekrardan merhaba dediği profesyonel bir yaşantıyı başlatmış olması aslında, değil
2: evet.
1: mi? Ben neden profesyonel bir yaşantı diyorum? Artık müziğe yaklaşımı profesyonel olacak bir kere konservatuara başladığı için.
2: Hı hı.
1: Tekrar hayırlı olsun diyorum sevgili Ekrem'cim. Ve hemen senin sesinden bir eserle başlayalım. Tabii ki sohbetimize devam edeceğiz. Değerli dinleyicilerimiz, Hicazkar makamında Ahmet Mithat Güpküpoğlu'na ait bir eserle başlıyor programımız. Lezzet almış geçmiyor sevdayı dildardan gönül. Ekrem Tufan seslendiriyor. Tabii ki kemençede, klasik kemençede Ecem Aytekin ve kanunda Batuhan Kaşıkçı'nın da eşlikleriyle.

Gençlerle Birlikte programında malumunuz program başında da belirttiğim gibi ustalardan eserler de dinliyoruz hep birlikte. Ustalardan dinleyeceğimiz ilk eser de bugün Mülkiye Toper var. Mülkiye Toper zamanında çok güzel bir Uşak şarkı okumuş. Bestesi Enderuni Ali Bey'e ait. Aşkın ile bülbül gibi artmaktadır ahım.

0: Gençlerle Birlikte programında konuğumuz Ekrem Tufan'la sohbetimize devam ediyoruz efendim. Sevgili Ekrem, peki şimdi bu zamana kadar aslında farklı bir mesleğin içindeydin. Bunu konuşalım biraz.
1: Evet. Öncesinde ben aslında muhasebede çalışıyordum. Maliye okuyordum.
0: Evet.
1: Bu süre zarfında hem okul hayatımda hem meslek hayatımda bir taraftan musikiyle ayrıca ilgileniyordum. Ama tabii çok ciddi anlamda buna zaman ayıramıyordum.
0: Hı
1: Ciddi,
0: hı.
1: profesyonel anlamda ilgilenemiyordum. Fakat son zamanlarda konservatuar okuma düşüncesi gelişti. Bununla alakalı
0: Evet, aslında nasıl geliştiğini de konuşalım. Yani Ekrem'le geçen

0: Gerçekten güzel okuyormuşum. İşte ses eğitiminin önemi. Sesimizi fark ediyoruz. Yeteneklerimizi daha da farkına vardığımızda da aslında neden olmasın demeye başlıyoruz, değil mi?
1: Evet, doğrudur.
0: Sonra hazırlık süreci oldu.
1: Hazırlık süreci başladı.
0: Yine konservatuvar sınavları için
1: Ha,
0: farklı
1: evet,
0: hocalardan da
1: tabii
0: destek
1: şöyle o
0: aldık.
1: hazırlık
0: Kulak çalışma
1: sürecinde,
0: sınavları için, değil mi özellikle?
1: evet, hazırlık sürecinde çok kıymetli Erdal Hoca, Erdal Şahin ve Ekrem Pehlivanoğlu.
0: Evet.
1: Onlardan da ayrı ayrı ziyadesiyle istifade ettim bu
0: Evet,
1: süreçte.
0: selam olsun. Benim
1: Onlara da
0: okul dönem
1: selam.
0: arkadaşlarım onlar da.
1: Evet. Onlara da buradan selam gönderelim.
0: Evet. İnşallah ileriki dönemlerde de konservatuvara başladıktan sonra da birçok hocadan faydalanacaksın. Birçok hocan olacak.
1: Evet.
0: Herkesten farklı farklı şeyler öğreneceksin. Bu da çok güzel bir şey. Bak, biz zamanında bizler okuduk. Şimdi öğrenci yetiştiriyoruz. Sen de inşallah o zamanlara geleceksin.
1: Evet,
0: Evet.
1: inşallah.
0: Çok uzak olmuyor o zamanlar. Çabuk geçiyor Ekrem'cim. Tadını çıkar diyorum. Ve bir eser daha dinleyelim senden. Sıradaki eserimiz de Hüseyin'i makamında olsun. Hüseyin'i olanı senden dinleyelim hemen. Bestesi Tamburi Ali Efendi, güftesi Nevresi Cedid'e ait. Senden bilirim, yok bana bir faide ey gül.

0: Sevgili Ekrem, ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Evet Ekremcim, çok da güzel şarkılardan oluşan bir repertuar oldu. Aslında bu şarkıları çalıştık da birlikte, değil
1: Evet,
0: mi?
1: aylarca
0: Evet, bunların üzerinde durduk. Konservatuvar sınavlarında da bu
1: hazırlık
0: şarkıları
1: sürecinde.
0: okuduk. Peki nasıl başladı sende bu klasik Türk müziği aşkı? Yani kaç yaşlarından itibaren müzikle haşır neşirsin? Evet, belki meslek olarak yapmamış olabilirsin ilk başlarda ama bu kadar sevmen, bu kadar önem vermen belki vesile olan birileri olmuştur. Onları dinleyelim senden.
1: Tabii. Şöyle, ortaokul 5. ya da 6. sınıfta zannederim. Ney derslerine başlamıştım. Neyzen Mesutekici hocam. Ona da çok selamı gönderelim
0: Evet,
1: burada.
0: ya zaten artık camia o kadar böyle
1: Evet.
0: herkes birbiriyle iç içe ki birbirimizi tanıyoruz, seviyoruz. Çok da güzel de oluyor aslında böyle kardeşlik, böyle güzel işte arkadaşlıklar yıllarca sürüyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla öğrencilerimiz bile ortak oluyor aslında
1: Evet.
0: bir bakıma. Güzel de bir başlangıç olmuş ney senin için.
1: İlk olarak Mesut Hoca ile başlamıştım.
0: Evet.
1: Onun biraz yeri ayrıdır bende. Sadece enstrüman olarak değil, genel anlamda hem genel kültür, müzik ile alakalı rehberlik, yönlendirme, hem bu işin teorik tarafı, saz da ayrıca çok istifade ettim kendisinden. Hala da istifade ediyorum.
0: Sağ olsun.
1: İlk o vesileyle başladım. O yönlendirdi diyebilirim. Daha sonrasında son bir yıldır takribi Doğan Hoca ders vermeye başlamıştı Sirkeci'de. Oraya Mesut Hoca vesilesiyle başvurdum, dahil oldum.
0: Orada repertuar çalışmaları mı vardı?
1: Repertuar üzerinden, tavır ve üslup üzerine biraz da nazariyatta görüyoruz. Bu şekilde bir süreç. Oradan istifade etmeye başladım. Bu şekilde
0: Devam etti.
1: devam
0: Evet.
1: etti. Evet.
0: Peki Ekremcim, işte nicelerini daha neler öğreneceksin? Bu derya denizden hala öğrenmeye, faydalanmaya devam ediyoruz zaten. Türk müziği böyle bir müzik, dünya müziği ve bu müziğin içinde ne kadar çok yer alırsak o kadar daha önemini ve aslında birçok öğrenmemiz gereken birçok şey olduğunu da fark ediyoruz aslında.
1: Evet.
0: Ben öyle zannediyorum ki ömrümüz nerede sonlanacaksa oraya kadar bu öğrenme işi devam edecek bizim
1: Evet.
0: müziğimizle
1: Ben
0: alakalı.
1: özellikle Doğan Hoca ile tanıştıktan sonra yani Türk müziğine bakış açım değişti diyebilirim.
0: Farkındalığın arttı değil mi?
1: Birçok konuda farkındalık arttı. Hem işin detaylarıyla alakalı, yani neyin doğru neyin yanlış olduğu ile alakalı, doğru
0: Tabii.
1: bildiğimiz yanlışlar
0: Tabii.
1: vesaire. Bu konularda çok farkındalık kazanmış oldum.
0: Basit bir iş değil. Onu
1: Kesinlikle.
0: söyleyelim. Yani Türk müziği basit bir iş değil. Disiplin isteyen bir iş. Müzik
1: Evet.
0: disiplin isteyen bir şey aslında. Yani müzik tarzı olarak da çok ayırmak istemiyorum bu anlamda. Müzik disiplin ister. Gerçekten farklı bir bakış açısı ister. Sadece yetenekli olmak. Müzik dinlemek yetmiyor. Müziğe bakış açının farklı olması gerekiyor. Her
1: Evet.
0: açıdan bakman gerekiyor. Tekrar tekrar bakman gerekiyor. Hatta bu işi yapacaksan birçok ustadan dinlemek gerekiyor. Hem işin nazari kısmını hem de icra kısmını aslında. Ve sonra yavaş yavaş kendini de buluyorsun o müziğin içinde.
1: Evet.
0: Kendi tarzını da oluşturmuş oluyorsun. Türk müziğindeki üslup ve tavır zaten ustaları ne kadar çok dinlersek o kadar daha iyi oturan bir şey. Dolayısıyla böyle elden ele, nesilden nesile inşallah musikimizi taşımaya devam edeceğiz.
1: İnşallah.
0: Ve sırada bir eser var ki benim de çok sevdiğim bir eser, Kürdili Cazkâr makamında. Bestesi Cevdet Çağla, güftesi Atıf Yar imzalı. Rahmi Sönmez Ocak okumuş ve bizler de dinleyeceğiz. Seni coşkun suların koynuna mehtap alamaz.

0: Sevgili Ekrem, ne güzel değil mi eski kayıtlar?
1: Evet.
0: Sen kimleri dinlersin?
1: Bekir Bey'i, Mustafa Dağdikmen, Alaaddin Yavaşça, Münip Utandı, Kani Karaca hocalarımızı dinlemeye gayret ediyorum. Dinliyorum.
0: Hepsi klasik üslupta çok önemli isimler erkek seslerden.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ne kadar çok dinlersen o kadar kulağın gelişmiş oluyor. Aslında temiz dinleyince temiz öğrenmiş oluyorsun. Temiz sesleri dinleyince
1: Evet.
0: dolayısıyla kulağını kirletmemiş oluyorsun aslında, değil mi?
1: Doğrudur.
0: Müziğimizde önemli olan bu. Müziği daha çok temiz ve hakikaten üslubunda okuyan hocalarımızdan dinlemek bize birçok şey kazandıracaktır. Evet, çok kıymetli hocalarımızın ellerinden öpüyoruz. Vefat edenlere de rahmet diliyoruz efendim. Ve şimdi bir eser daha dinleyeceğiz. Konuğumuz Ekrem Tufan'dan. Hüzzam makamında bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Küfte Fitnat Sağlık imzalı. Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır.

Güzel bir eser dinledik. Dinlemişken elimde de çok güzel bir taksim var. Hadiye Ötügen'in Hüzzam Taksimi. Onu da dinletelim. Hadiye Ötügen de çok kıymetli bir isimdir. Hem klasik kemençede hem yine violonsel sanatçılığı olarak Hadiye Ötügen'le ilgili programlarda yapmıştık daha öncesinde. Şimdi dinleyelim ondan bir Hüzzam Taksim.

0: Ne kadar güzel değil mi? Yani taksim yapmak da çok önemli Ekremciğim.
1: Evet.
0: Yani onu lezzetini günümüz şartlarında birçok sanatçıdan elbette alıyoruz ama eskiden daha farklı bakılıyordu. Taksim çok önemliydi. İşte sadece makam sesleri arasında gezinmek değil taksim yapmak. Aslında o makamı çok iyi ifade etmek. Şarkı öncesinde çalındığı zaman o şarkıya uygun bir taksimle aslında eşlik etmek soliste çok çok kıymetli. Çünkü
1: Evet.
0: bazen taksimler dinliyoruz şarkıyla birbirinden çok kopuk. Ya klasik bir eserin başına yapılacak taksimi çok daha farklı, daha güncel bir Türk müziğinin öncesinde yapılmış oluyor ya da tam tersi olmuş olabiliyor. O yüzden o uyumu da yakalamak gerçekten sazendenin ne kadar kıymetli olduğunu da gösteriyor. İşini ne kadar iyi yaptığını da gösteriyor bence.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi biz de güzel bir örnek dinlemiş olduk ve şimdi senden bir eser dinleyeceğiz. Makamı Muhayyer Yürük Semai formunda bestesi Hacı Sadullah Ağa'ya ait. Bir elif çekti yine sineme canan bu gece.

Sohbet de güzel ama biz daha fazla şarkı dinleyelim istiyoruz ve şimdi kulağımızı Ahmet Çağan'a veriyoruz. Hicaz makamında bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey, güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait. Ufuklara yaslanmış yorgun dağlar sırayla.

Değerli dinleyenler, usta seslerimize de doyum olmuyor ama bir eser daha dinleyelim istiyoruz. Sıradaki eser Kürdili Cezkâr makamında bestekarı Manok Ağa, Safiye Ayla'dan dinliyoruz. Bağa girdim kamışa, su ne yapsın yanmışa, Mevlam sabırlar versin yarinden ayrılmışa.

0: Evet, Manuk Ağa'nın Kürdili Cezker şarkısını Safiye Ayla'dan dinledik ve tabii ki Safiye Ayla'nın kendine has yorumuyla dinledik. Dinleyenler farklılıkları da fark etmişlerdir aslında. Peki sen dinlerken bu farklılıklara dikkat ediyor musun Ekremciğim?
1: Dikkat etmeye çalışıyorum. Evet.
0: Taklit etmeye çalışıyor musun?
1: Özellikle. Evet. Taklit etmeye de çalışıyorum.
0: Evet, çünkü her ne kadar kendi yorumumuzu da oluşturacaksak bunu tabii ki ustalarımızdan aldığımız örneklerle.
1: Analiz ederek dinlemeye çalışıyorum
0: Tabii ki
1: diyelim.
0: çok güzel bir ifade oldu. Kesinlikle analiz etmek lazım usta seslerimizi. Ve şimdi senden bir eser daha dinleyeceğiz. Aslında bu program için seslendireceğin son eser. Rast makamında Dede Efendi'ye ait bir şarkı. Yüzündür cihanı münevvereden.

0: Ekremcim, peki geleceğe dair neler hayal ediyorsun? Hayallerinden bahset bize.
1: Evet, geleceğe dair öncelikle bu alanda bir meslek sahibi olabilmek ve kültürümüze, müziğimize hizmet edebilmek.
0: Evet, aslında senin için ne kadar önemli değil mi? Bir meslek yapıyorken her şeyi yeniden başlamışsın.
1: Evet.
0: Çok çok cesaret isteyen bir şey bu. Ama hayallerinin peşinden koşmak da en güzeli değil mi?
1: Evet.
0: Ben Ekrem'e çok güveniyorum bu konuda. Ekrem'le bir sene bile olmadan çok şeyi başardığımızı düşünüyorum. Daha ortada konservatuvar fikri bile yokken ama kalbinde onun bence bir yeri vardı
1: Evet.
0: Ekrem. Değil mi?
1: Doğrudur.
0: Dolayısıyla o artık senin kendini keşfetmen ve başardığını görmenle aldığın o cesaretle birlikte ve tabii ki disiplinli çalışman. Bazen bana gelen öğrencilerde şu oluyor: ben ne kadar zamanda şarkı söylerim ya da nasıl sizin gibi şarkı söyleyebilirim? Aslında biz yol gösteriyoruz. Geri kalan her şey öğrencinin kendisine ait. Sadece dersi derste değil, dışarıda da aslında üzerine bir şeyler koymak ve bizim tavsiye ettiğimiz egzersizleri yapmak ve tavsiye ettiğimiz şekilde çalışmak gerekiyor. Sen de o
1: Evet.
0: disiplini çok güzel uyguladın bu sene ve çok da güzel bir başarıyla
1: Sonuç
0: döndün.
1: aldık.
0: Gurur duyuyorum seninle.
1: Teşekkür ederim.
0: Emek verdiğinde karşılığını görmek çok mutluluk verici. Hem senin açından hem benim açımdan öyle
1: Evet.
0: oldu bu gerçekten. Dolayısıyla ben hayallerinin çok çok fazlasını gerçekleştireceğine inanıyorum.
1: İnşallah.
0: İnşallah. Evet, bir usta sesten bir güzel eser var sırada. Nazmiye Sedat Hanım, Ömer Bedrit'in Uşaklı'nın sözlerini yazdığı ve Kaptanzade Ali Rıza Bey'in bestelediği güzel tango. Akşamı süzme deniz.

Şimdi sırada bir eser daha var. Bunu ben seslendireceğim efendim. Segah makamında bir Erol Sayan şarkısı. Açılır Gonca Gülyar, seni sevse bülbül yar.

0: Ekrancığım, geldiğin için çok teşekkür
1: Ben
0: ediyorum.
1: teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için, konuk ettiğiniz için.
0: İnşallah niceleri olacak ileride.
1: İnşallah.
0: Evet efendim, artık veda ediyoruz. Hazırlayıp sunan ben Sinem Sevindik, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar. İstanbul'dan sizlerleydik. Haftaya tekrar aynı gün ve

TRT Name. Saat 14. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Birol Reçber. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son enflasyon verileri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığını işaret ettiğini vurguladı. Karahan, yıllık enflasyonun Ağustos ayında %31,5 seviyesine gerilediğini belirterek arz şoklarının manşet enflasyonu yukarı çektiğini ifade etti. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğunu kaydetti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, millet iradesinin gasp edildiği 12 Eylül askeri darbesini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi. Çelik, vesayete karşı milletimiz sarsılmaz iradesini bir kez daha vurguluyoruz, dedi. Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan, sözleşmeler ziyar koparan için 5. Hudut Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidimizin naaşı tören sonrasında memleketi Hakkari'ye uğurlandı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan adli soruşturma sürüyor. Kozinoğlu ile ilgili fethi kabir işlemi tamamlandı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı bu inceleme ile belirlenecek. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında savcılıkça hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. İddianamede aralarında belediye personelinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında değişen oranlarda hapis cezası istendi. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günü İstanbul'daki okullarda sıkı güvenlik tedbirleri alındı. Tüm okullara dedektör kuruldu. Acil durumlara müdahale edilmesi için 39 ilçede 45 ekip mobil okul timi olarak görevlendirildi. 3013 bahçe görevlisi bu yıl okullarda hazır bulunacak. Okulların ilk günü trafik ayarı yapıldı. Okullar saat 10'da başlayacak, 15'te sona erecek. Türkiye ile Kazakistan arasında geri kabul anlaşması imzalandı. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu. Suçluların iadesine yönelik geri kabul anlaşmasıyla iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Bağdat yönetimi Sincar'da devlet dışı silahlı yapılanmaların sona erdirilmesi için harekete geçti. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, terör örgütü PKK'nın bölgedeki uzantılarının silahlarını devlete teslim edeceğini açıkladı. Sincar Dağı da Irak hükümetinin kontrolüne girecek. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'in güneyindeki Babül Mendeb Boğazı ve kritik Yemen adalarında kontrolü ele geçirdi. Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konsey, Batı sahili ilçelerindeki çatışmaların sona erdiğini öne sürdü. Yemen ordusu da yoğun bir saldırı için hazırlık yapıldığını duyurdu. Suudi Arabistan ise İran destekli Husilerden gelen saldırıların ardından Doğu-Batı boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları bu kez Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Yemen'deki İran destekli Husilerin ilerlemesiyle Babül Mendeb Boğazı'ndan geçen gemi sayısında düşüş yaşandı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise ABD'nin abluka ve saldırıları durdurması halinde Hürmüz'ü açacaklarını söyledi. Spor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'la

devam etme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır denildi. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından yaptığı basın toplantısında istifa ettiğini açıklamıştı. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda ikinci sınavını Fransa karşısında verecek. Almanya yenilgisini geride bırakmak isteyen Ay Yıldızlar, son iki olimpiyatın şampiyonu karşısında ilk galibiyetini arayacak. Fransa-Türkiye mücadelesi saat 17'de TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Stüdyoname programından hepinize merhaba. Program yapımcısı Zeynep Ayvaz Geçer, Tonmeister Enver Ergun, Stüdyo Teknik Görevlisi Tolga Önbaş ve ben spikeriniz Murat Doğru. Efendim Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla birlikte yaklaşık bir saat sizlerle olacağız. Programımıza eşlik edecek saz sanatçılarımız keman Korhan Gülderen, violensel Ahmet Dinleyen, kanun Vedat Erdem Koca, ut Gökhan Macit, klarnet Şükrü Kabacı, ritim Halil Uğur Kutlu. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk musikisi içerisinde saz eserleri oldukça önemli bir yer tutar. Saz eserleri içerisinde yer alan pişrevler çoğu zaman büyük usullerle ölçülmüşlerdir. Bununla beraber küçük usullerle ölçülmüş olanları da az değildir. Fakat bu usuller hiçbir zaman aksak usullerden olamaz. Bazı pişrevler bir saz ile bütün sazların karşılıklı sualli cevaplı icrası için hazırlanmıştır. Bunlara batak veya karabatak pişrevi adı verilir. Sevgili dinleyicilerimiz, programımız ilk olarak saz sanatçılarımızın çalacakları bestesi Tamburi Cemil Bey'e ait Hicazkar makamındaki peşrevin ardından yine aynı makamda koromuzdan dinleyeceğiniz şarkılarla başlıyor. Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçıları Stüdyoname programında sizlerle.

Sevgili dinleyicilerimiz, Hicazkar makamı Şed, diğer söylenişiyle göçürülmüş makamlardandır. Zirgülüli Hicaz dizisinin rast perdesindeki inici Şeddidir. Yani rast perdesinde bir Hicaz beşlisine neva perdesinde Hicaz dörtlüsünün eklenmesinden meydana gelmiştir. Efendim, şimdi bestesi Leyla Hanım'a ait Hicazkar makamındaki şarkıyı sanatçımız Didar Aliye Koyuncu seslendiriyor. Neredesin, nerede acep, gamla bıraktın beni. Aradım çok, aradım ah, o gözümün nuru seni.

Çözmek elinde değil gönlümü senden kadın. Benim sana bağlanan, sen beni bağlamadın. Düşse düşse dilimden bağrıma düşer adın. Benim sana bağlanan, sen beni bağlamadın. Güftesi Fuat Hulusi Demirelli'ye, bestesi Saadettin Kaynağı'na ait Hicazkar makamındaki şarkıyla sanatçımız Sefer Karabük mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Hicazkar makamı inici bir makam olduğu için birinci mertebede güçlü tiz durak gerdaniye perdesidir. Gerdaniye perdesi üzerindeki Buselik beşlisi Neva perdesindeki Hicaz dörtlüsüyle Neva perdesinde Hümayun dizisini meydana getirir ki bu makamın seyrine ayrı bir renk katmaktadır. Neva perdesi ise ikinci perdede güçlü olup üzerinde asma kararlar yapılır. Ayrıca makamda hem Kürdi hem de Buselik dizilerine yapılan geçkiler de görülmektedir. Hicazkar makamının çeşni ve geçki zenginliği makamın adeta bir mürekkep yani bileşik makam gibi görülmesine de sebep olmaktadır. Ancak makam şet yani göçürülmüş bir makamdır. Senelerce aşkı anmış, mahzun kalpler hep aldanmış. Gül dudaklarda sararmış, diyorlar ki aşk yalanmış. Bestesi Sabri Süha Ansen'e ait Hicazkar makamındaki şarkıyı sanatçımız Rengin Uyar Kök'ten söylüyor ve ardından bestesi Çorlulu'ya ait yine Hicazkar makamındaki şarkıyla korumuz sizinle olacak. Aldı beni, aldı beni iki kaşın arası, yaktı beni, kül eyledi gözlerinin karası.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan Stüdyo Name programından sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Hicazkar makamındaki eserlerin ardından Nihavent makamındaki eserlere kulak vereceğiz. Şimdi de saz eserleri içerisinde saz semaileri hemen hemen her bakımdan pişreve benzer. Gerek hane teslim ilişkisi, gerekse yarım karar, tam karar yerleri bakımından tamamen pişrevle aynı kurallara bağlıdır. Ancak saz semailerinin ilk 3 hanelerinin 18'lik aksak semai usulü ile ölçülmek zarureti vardır. 4. hane daha yürük, istenilen bir başka usulde olur. 4. hanede usul geçkisi yapmak da bir zarurettir. Ancak 4. hanede usul geçkisi yapmayan saz semaileri de vardır. Şimdi saz sanatçılarımızın çalacakları bestesi Ömer Altuğ'a ait Nihavent makamındaki saz semaisinin ardından güftesi Yahya Kemal Beyatlı'ya, bestesi Osman Nihat Akın'a ait Nihavent makamındaki şarkıyı koromuzdan dinliyoruz. Körfez'deki dalgın suya bir bak göreceksin, geçmiş gecelerden biri durmakta derinde.

Güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı ait Nihavent makamındaki şarkıyı sanatçımız Özant Koç söylüyor. Menekşelendi sular, sular menekşelendi. Esmer gözlü akşamı dinledim, yine sensiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Nihavend makamı Buselik dizisinin Rast Perdesi'ndeki Şeddi'dir. Göçürülmüş makamlardandır. Rast Perdesi'nde bir Buselik beşlisine, güçlü Neva Perdesi'ndeki Kürdi dörtlüsünün, bazen de Hicaz dörtlüsünün eklenmesinden meydana gelmiştir. Durağı Rast Perdesi, seyri inici çıkıcıdır, güçlüsü Neva Perdesi'dir. Ve Batı müziğindeki Sol Minör dizisiyle aynı diziye sahiptir. Gönlümün bülbülüsün, aşk bahçemin gülüsün, sevda ufuklarında gül endamın yürüsün. Güftesi ve bestesi Doktor Alaaddin Yavaşçı hocamıza ait Nihavend makamındaki şarkıyla sanatçımız Nurten Demirkol mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, nihayet makamı seyri sırasında hem tizlerden hem de peslerden genişleyebilir. Tiz taraftan neva perdesinde Kürdi dizisi şeklinde ve yine nevada Hümayun dizisi şeklindedir. Pes taraftan da yegah perdesinde bir Hicaz dörtlüsü yapılır ki bu neva perdesine kadar olan kısımda bir Hümayun dizisi meydana getirir. Şimdi ise güftesi Fakih Özlem'e, bestesi Muzaffer'li Kara ait Nihavend makamındaki unutulmayan şarkıyla sanatçımız Oktay Can Türk sizinle. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın.

Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent stüdyosundan yayınlamakta olduğumuz Stüdyoname programının sonuna geldik. Program yapımcısı Zeynep Ayvaz Geçer, Tonmeister Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş, spikeriniz ben Murat Doğru. Efendim diyoruz ki yüzünüzden tebessüm, kulaklarınızdan şarkılar hiç gitmesin. TRT Name'de sizleri Nihavend makamındaki şarkıların tınısında Şef İpek Dereli yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Ses ve Saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, darbeler tarihinin sona ermesinin AK Parti'nin başarısı olduğunu vurguladı. Türkiye bugün vesayetçi bir yapıdan çıkmış, normal bir demokrasi haline gelmiş bir ülke dedi. Cevdet Yılmaz, Osmaniye'de partisinin il başkanlığında konuştu. Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye ile ilgili kanun çerçevesinde çalışmaların başladığını da hatırlattı. Terör meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmaya amaçladıklarını söyledi. Osmaniye'de konuşan Yılmaz, bu kritik süreci hep birlikte başaracağız dedi. Siyasilerden de 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılı dolayısıyla mesajlar geldi. Mesajlarda Türk siyasi tarihindeki tüm antidemokratik girişimler kınandı. Demokrasi ve milli iradenin önemi vurgulandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, üzerinden 46 yıl geçse de 12 Eylül darbesinin karanlık döneminin acılarını unutmadıklarını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12 Eylül'ün Türkiye'nin siyasi ve toplumsal hayatında derin izler bıraktığına dikkati çekti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'ye ihanet olarak nitelendirdiği 12 Eylül darbesinin demokrasiye dönük ağır bir saldırı olduğunu vurguladı. Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Sözleşmeler Ziyar Koparan için 5. Udut Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidimizin naaşı tören sonrasında memleketi Hakkari'ye uğurlandı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan adli soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun kabrinde yapılan fethi kabir işlemi tamamlandı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı bu incelemeyle belirlenecek. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, son enflasyon verileri ve öncü göstergelerin enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığını işaret ettiğini vurguladı. Karahan, yıllık enflasyonun Ağustos ayında %31,5 seviyesine gerilediğini belirterek, arz şoklarının manşet enflasyonu yukarı çektiğini ifade etti. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğunu kaydetti. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günü İstanbul'daki okullarda sıkı güvenlik tedbirleri alındı. Tüm okullara dedektör kuruldu. Acil durumlara müdahale edilmesi için 39 ilçede 45 ekip mobil okul timi olarak görevlendirildi. 3013 bahçe görevlisi bu yıl okullarda hazır bulunacak. Okulların ilk günü trafik ayarı yapıldı. Okullar saat 10'da başlayacak, saat 15'te sona erecek. Türkiye ile Kazakistan arasında geri kabul anlaşması imzalandı. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu. Suçluların iadesine yönelik geri kabul anlaşmasıyla iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğini söyledi. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Babülmendeb boğazındaki kontrolde İbre, Yemen'deki İran destekli Husilere kaydı. ABD Başkanı Trump, Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran Devlet Başkanı Pezeşkiyan'dan da açıklama geldi. Pezeşkiyan, ABD abluka ve saldırıları durdurursa Hürmüz boğazını açarız dedi. Fenerbahçe Teknik Direktör İsmail Kartal'la devam etme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır denildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından yaptığı basın toplantısında istifa ettiğini açıklamıştı. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda ikinci sınavını Fransa karşısında verecek. Almanya yenilgisini geride bırakmak isteyen Ay Yıldızlılar son iki olimpiyatın şampiyonu karşısında ilk galibiyetini arayacak. Fransa-Türkiye mücadelesi saat 17'de TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Şef Gültekin Aydoğdu'nun yöneteceği Evcara Faslı'nı dinleyeceksiniz. Tahir Aydoğdu kanunla Uğur Onuk neyle müşterek taksim yapacak?

0: Şef Gültekin Aydoğdu'nun yönettiği Evcara faslını dinlediniz. Tahir Aydoğdu kanunla, Uğur Onuk ne ile müşterek taksim yaptı.
1: TRT Name.
2: Saat 18.
1: Haberler.
2: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, darbeler tarihinin sona ermesinin AK Parti'nin başarısı olduğunu vurguladı. Türkiye bugün vesayetçi bir yapıdan çıkmış, normal bir demokrasi haline gelmiş bir ülke dedi. Yılmaz, Osmaniye'de partisinin il başkanlığında konuştu. Yılmaz, terörsüz Türkiye ile ilgili kanun çerçevesinde çalışmaların başladığını hatırlattı. Terör meselesi.

meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. Osmaniye'de konuşan Yılmaz, bu kritik süreci hep birlikte başaracağız dedi. Siyasilerden 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılı dolayısıyla mesajlar geldi. Mesajlarda Türk siyasi tarihindeki tüm antidemokratik girişimler kınandı. Demokrasi ve milli iradenin önemi vurgulandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş üzerinden 46 yıl geçse de 12 Eylül darbesinin karanlık döneminin acılarını unutmadıklarını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12 Eylül'ün Türkiye'nin siyasi ve toplumsal hayatında derin izler bıraktığına dikkat çekti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'ye ihanet olarak nitelendirdiği 12 Eylül darbesinin demokrasiye dönük ağır bir saldırı olduğunu vurguladı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan adli soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun kabrinde yapılan fethi kabir işlemi tamamlandı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı bu incelemeyle belirlenecek. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yardımlaşma ve dayanışma ruhunu dijital dünyaya taşıyan İyilik Var platformu erişime açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, platformun 86 milyon vatandaşı ortak bir vicdan ağında buluşturacağını ifade etti. Bakan Göktaş, İstanbul'da düzenlenen İyilik Var Türkiye Gönüllülük Programı lansmanında konuştu. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk günü İstanbul'daki okullarda sıkı güvenlik tedbirleri alındı. Tüm okullara dedektör kuruldu. Acil durumlara müdahale edilmesi için 39 ilçede 45 ekip mobil okul timi olarak görevlendirildi. 3013 bahçe görevlisi bu yıl okullarda hazır bulunacak. Okulların ilk günü trafik ayarı yapıldı. Okullar saat 10'da başlayacak, 15'te sona erecek. Memuriyet hayali kuran milyonlarca adayın KPSS maratonunda heyecan devam ediyor. Geçen hafta yapılan genel yetenek ve genel kültür sınavının ardından adaylar bugün alan bilgisi oturumlarında ter döktü. Sınav maratonu yarın yapılacak, 3. oturumla sona erecek. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Babülmendeb Boğazı'ndaki kontrolde iki ibre Yemen'deki İran destekli Husilere kaydı. ABD Başkanı Trump, Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran Devlet Başkanı Pezeşkian, ABD abluka ve saldırıları durdurursa Hürmüz Boğazı'nı aşarız dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le doğrudan görüşmek istediğini açıkladı. Moskova'dan bu talebe yanıt geldi. Kremlin, Zelenski'nin Putin'le görüşmek istiyorsa Moskova'ya gitmesi gerektiğini söyledi. Ukrayna-Rusya savaşında karşılıklı saldırılar sürdü. Rusya'nın Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti. Spor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'la devam etme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır denildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından yaptığı basın toplantısında istifa ettiğini açıklamıştı. Flint Nefeleri Avrupa Şampiyonası'nda ikinci sınavını Fransa karşısında veriyor. Almanya yenilgisini geride bırakmak isteyen Ay Yıldızlar son iki olimpiyatın şampiyonu karşısında ilk galibiyetini arıyor. Fransa-Türkiye mücadelesi saat 17'de başladı. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanıyor. Haberleri dinlediniz.

ve programı ile Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Bu akşam ton masterimiz sevgili Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, program yapımcımız Gülay Elden ve ben Elif Güreşçi birbirinden güzel eserlerle yaklaşık bir saat kadar sizlerle birlikte olacağız. Şimdi stüdyomuzda bana eşlik eden birbirinden değerli saz sanatçılarımızı tanıtayım hemen. Kemanda Ertuğrul Erhan, Ut'ta Gökhan Macit. O güzel Hicaz Taksim için dolu dolu bize Hicaz'ı duyurduğun için gönlüne yüreğine sağlık sevgili Gökhan Macit. Neyde Celalettin Biçer, kanunda Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kampıçak ve ritim sazda Bilal Bilke. Efendim bugünkü akustikname programına Hacı Sadullah Ağa'ya ait Hicaz Yürük Semai ile başladık. Nideyim sahnı çemen seyrini cananım yok. Sırada Lemi Atlı'ya ait çok güzel bir Hicaz eser var yine. Severim her güzeli senden eserdir diyerek.

0: TRT Name.
1: Hastayım, yalnızım, seni yanımda sanıp da bahtiyar ölmek isterim. Mahmuru hülyayım, camilebinden kanıp da bahtiyar ölmek isterim. Güftesi Rıza Tevfik, bestesi Lemi Atlı'ya ait Hicaz şarkı var şimdi sırada. Buyurunuz.

Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Sırada Sirgül Eliyaz bir eser var. Güftesi Balarısı Metin, bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait. Açık bırak pencereni, örtme perdeni bu gece. Sana yaptığım bu şarkıyı, sana yaptığım bu besteyi

0: TRT Name.
1: Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın. Kalmadı tesellisi ne şarkının ne sazın. Sarıldım kadehlere derman olur diyerek. Kalmadı tesellisi ne şarkının ne sazın. Güftesi Güzide Taranoğlu'ya ait bu güzel Hicaz şarkı Muzaffer İlkar'a ait.

Sevgili sazende kardeşlerim, hanendeliklerini de konuşturdular. Sanıyorum gönüllerinden fazla fazla geldiği için yüreklerinize, ellerinize sağlık. Seslerinize de öyle. Çok teşekkür ediyorum. Çok sevilen bir tango var sırada. Bestesi ve güftesi Kadri Cerrahoğlu'na ait. Bir çapkına yangınım. Buyurunuz.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Ertuğrul Erhan'ın kemanıyla yaptığı o muhteşem Hicaz kısmının ardından Bülbül Mayısını icra etmeye çalıştık ve hemen akabinde dayanamadık, bağlamak istedik o güzel İstanbul'u.

İstanbul türküsünü ada sahillerinden selam yolladık size. Ellerinize, yüreklerinize sağlık sevgili kardeşlerim. Sırada Kürdili Hicazkar birkaç şarkımız var. İlki Alaaddin Yavaşçı hocamıza ait. Pek de icra edilmemiş çok çok güzel bir şarkı. Mestanigah şuh duruşun cana can ekler.

Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlarım. Sırada yine Alaaddin hocamıza ait küftesi de Baki Süha Ediboğlu'na ait çok sevilen o Kürdedi Hicazkar eser var. Başka söz söylemem aşktan yana ben.

0: TRT Name.
1: Ne senin aşkına muhtaç, ne esirin olacağım. Öyle bir sevgili buldum ki seni unutacağım. Yeni aşkın kucağında yeniden doğacağım. Öyle bir sevgili buldum ki seni unutacağım demiş sevgili hocamız Erol Sayan ve bestesini de Muzaffer İlkar yapmış. Şimdi bu güzel şarkı var sırada.

Ellerinize sağlık. Değerli dinleyicilerimiz, bu akşam da yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sazlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli arkadaşlarım. Kemanda Ertuğrul Erhan, Ud'da Gökhan Macit, Ney'de Celalettin Biçer, Kanun'da Vedat Erdem Koca, Bas Gitar'da Mustafa Kan Pıçak ve Tim Saz'da Bilal Bilke ile birlikte program yapımcımız Gülay Elden, Tonmeister'imiz Enver Ergun, teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben Elif Güreşçi son bir şarkıyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hacı Arif Bey'e ait Köy Dileyici Asker şarkı ile tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın diyoruz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Ercan Çil, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

Bu akşam yine birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Harika eserlerimizle keyifli bir zaman geçireceğiz hep birlikte. Programımıza bize geçmişi hatırlatan, sevilen güzel bir eserle başladık. Güftesi Turgut Yarkent'e, bestesi Saadettin Öktenay'a ait Nihavend makamında. Sevinleş Elen, Sevme Yanarsın, Muazzez Ersoy seslendirdi. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRT Nami Akşamın Sesi. Kendinize, sevdiklerinize, yakınlarınıza güzel şarkılar armağan edebilirsiniz. Yine bizi geçmişe götüren nostaljik bir esere kulak veriyoruz. Suat Say'ın imzasını taşıyan Muhayyer Kürdi makamında Hüner Coşkuner'in ölümsüz sesinden dinliyoruz hep birlikte. Artık sevmeyeceğim.

Hüner Coşkun Er'in ölümsüz sesinden dinledik bu sevilen eseri Artık Sevmeyeceğim. Sırada Zekai Tuncay'a ait Nihavend makamında güzel bir eseri var. Zekai Tunca seslendirecek. Nerede ne iyilik yaptım acaba? Bu arada sizlerden bizlere sevgi dolu, övgü dolu iletiler çoktan ulaşmaya başladı. Ellerinize sağlık diyorum. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. İstanbul Maltepe'den Feryal Zeki Ceylan kucak dolusu sevgilerini göndermiş hem bize hem de tüm dinleyicilerimize, Feryal öğretmenimize. Biz de kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Sıradaki eseri bugün yaş gününü kutlayan oğlu Burak için istiyor. Yeni yaşında hayallerinin ve dileklerinin gerçekleşmesini diliyorum demiş. Biz de oğlunuzun Burak'ın doğum gününü kutluyoruz. Sağlıklı, mutlu, nice, uzun, güzel yıllar diliyoruz ve bu güzel şarkıyı ona armağan ediyoruz. Ankara Çay Yolu'ndan İhsan Demircioğlu herkese iyi akşamlar diliyor. Tüm şarkıları hepimize armağan etmiş. Ankara Altındağ'dan Hüseyin Yüksel de bizlerle birlikte hayırlı akşamlar diliyor. Tüm eserleri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüseyin Bey, teşekkür ederiz. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı iyi akşamlar diliyor. Tüm eserleri TRT name dostlarına armağan ediyor. Samsun Yakakent Kozköy'den Nusret Tiryaki yayınlar diliyor. Sıradaki eseri name dostlarına, koro, resim, ritim arkadaşlarına armağan ediyor. Balıkesir Edremit'ten Sena Yıldırım da bizleri dinliyor. Mutlu hafta sonları diliyor. Sıradaki eseri eşi Mustafa Bey'e armağan ediyor. Ankara'dan Muharrem Yorulmaz güzel bir akşam dileğiyle sıradaki eseri ekibimize ve tüm dostlara armağan ediyor. Eskişehir'den İbrahim Kaçar selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize ve bana armağan ediyor. Teşekkürler. Lüleburgaz Ceylanköy'den Macit Zinet Baş iyi akşamlar dilemiş, sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı torunları Sıla ve Aden'e armağan ediyor. Trabzon Arsin'den Sinan Öksüzoğlu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri bugün doğum günü olan sevgili torunu Kaan Öksüzoğlu'na armağan ediyor. Bugün epey doğum günleri var. Torununuzun Kaan Bey'in doğum gününü kutluyoruz. Sağlıklı, mutlu, nice, güzel, huzurlu, uzun yıllar diliyoruz. Denizli'den Yunus Şen Ocak selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı Şen Ocak ailesine armağan ediyor. Zekai Tunca sizler için seslendiriyor. Nerede ne iyilik yaptım acaba?

Ne kadar güzel sözleri var şarkının. Hocam Zeki Aytuncu hocam ne kadar güzel yazmış, bestelemişsiniz. Seni verene şükürler olsun. Şarkının adı Nerede Ne İyilik Yaptım Acaba? Harika bir eser sevgili dinleyiciler. Sırada güftesi Yasemin Balkan'a, bestesi Alaaddin Pakyüz'e ait Nihavend makamında yine güzel bir eserimiz var. Aşk dolu bir eser. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Sizlerden iletiler bizlere ulaşmaya devam ediyor. Ankara'dan Tamer Alper selamlarını, sevgilerini göndermiş. Yunanistan Batı Trakya Gümülcine'den Cevat Abdurrahman sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri bize, TÜSAMÜT üyelerine, özellikle Gümülcine'den dinlemede olan Udi Burhan hocamıza armağan ediyorum demiş. Kars'tan Türkan Tanrıverdiler selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı Engin Güner'i, Selahattin Erzi, Ali Gündoğdu, Ali Yöntem, Osman Çokyaman, Hülya Genç, Nevin Keklik için istemiş. Kıymetli söz yazarımızdan Nuray Öngeç'ten bir mesaj gelmiş. Bu sayfada olduğu için okumak istiyorum. İyi yayınlar diliyorum sevgili Dilek Hanımcığım. Sizlere iyi dileklerimle sevgiler demiş kıymetli güftekarımıza. Biz de selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Antalya Aksu'dan Uğur Heybeli iyi akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı Ayten, Burçin, Asya ve Gülçin Heybeli için istemiş. Polatlı'dan Nurten Şenmer'den hayırlı akşamlar diliyor. Selamlar, sevgiler demiş. Konya Akören'den İlkay Karabiber de bizlerle birlikte. İyi ki varsınız, sizi çok seviyoruz demiş. Sıradaki eseri hepimize armağan ediyor. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca da bizlerle birlikte sevgi dolu selamlarını göndermiş. Yeni eğitim öğretim yılı tüm öğretmen ve öğrencilere hayırlı olsun. Rabbim zihin açıklığı versin inşallah demiş. Amin diyoruz. Sevdiğimiz eserleri zevkle dinleyeceğiz diyerek sıradaki şarkıyı Pavlı Panayır'ına gelen ziyaretçilere armağan ediyor. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt hayırlı akşamlar dilemiş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm eserleri name dostlarıma armağan ediyorum demiş. Teşekkürler.

Birbirinden güzel şarkıları dinlemeye devam ediyoruz akşamın sesinde sevgili dinleyiciler. Sırada güftesi Ergun Evren'e, bestesi İrfan Özbakır'a ait Nihavend makamında yine çok güzel bir eserimiz var. Bizi geçmişe götüren bir eser. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Bugün günlerden akşamın sesi Sarı Papatya günümüz. Çok seviliyorsunuz çok. Bu akşam yine sizin seçtiğiniz bir eseri size, ekibinize, kendime, Sıdıka Tavukçu, artık sessiz olmayan Vahit Orel Akın, kızı Azize, Güven Kurtboğan ve Münevver Kurtboğan'a armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Seven Hanım'ın bu güzel sözlerinden dolayı. Seydi Kemer'den Bayram Gökçen sevgilerini göndermiş. Evlerimize hoş geldiniz diyerek sıradaki eseri eşi Arife Hanım, ablası Teslime Tacar, eniştesi Osman Bey, kıymetli torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Sivas'tan Selami Kabakçı sevgilerini göndermiş, name dostlarını selamlıyor. Ankara Polatlı'dan Mehmet Altan hepimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Zonguldak Çaycuma'dan Ayten Ayfer Mosmos da bizlerle birlikte. Sıradaki şarkıyı perde atölyesinde çalışan tüm arkadaşlarına

kendilerine ve tüm dinleyicilerimize armağan ediyor. Konya'dan Hatice Tuncer içten selamlarını sevgilerine göndermiş. Tüm eserleri İstanbul ve Konya'daki canlarına armağan ediyor. Ankara'dan Hamiyet Karaca sevgilerini göndermiş, sıradaki şarkıyı TRTname dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Artvin Arhavi'den Hürmet Özdemir selamlar, sevgiler, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. Yaşar Özel'in sesinden dinliyoruz hep birlikte ve sizlere armağan ediyoruz. Hani yosun rengi gözlerin olacaktı senin.

Akşamın sesi devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sırada yine çok güzel bir eserimiz var. Bizi geçmişe götüren güftesi Şahin Çağatay'a, bestesi Baki Duyarlar'a ait. Bakalım kimlere armağan edeceğiz sizlerden.

iletilerde bizlere ulaşmaya devam ediyor. Uşak'tan Meral Özsan iyi akşamlar dilemiş. Ankara Radyosu'nun kıymetli akşamı ses ekibine, değerli yapımcımız, canım kardeşim Sarı Orkidem Dilek Hanım'a iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum bu içten sözlerinize. Güzel bir eseri eşi Erol Bey'e, kendisine, kıymetli evlatlarına, kıymetli torunlarına, bana, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu sevgilerini göndermiş. Bizim sarı papatyamız gelmiş. 2 saat birlikteyiz. Bir tanem seni özlüyorum ben demiş. Çok teşekkür ediyorum Sıdıka Hanım'a bu güzel sözleri için. Sıradaki eseri Suna Koçak, Seven Kurtboğan Savtekin, kıymetli arkadaşları Pınar, Meltem, Elmas, Gülnaz Hanımlara ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Bafra'dan Rıza Yakın sonsuz sevgilerini göndermiş. Güzel bir hafta sonu diliyor. Sıradaki eseri eşi Fatma Hanım, kızları Nuray, İlknur, damadı Abdullah'a, biricik torunu Giray'a ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Samsun'dan Seniha Cengizhan herkese iyi akşamlar dilemiş, iyi yayınlar diliyor. Sabırsızlıkla beklediğimiz ve büyük bir keyifle dinlediğimiz akşamın sesi programında güzel bir eseri eşi Mehmet Bey, oğullarım Aykut, Gürhan, Atakum TSM korosundaki arkadaşlarım, name dostlarım, değerli yayın ekibi ve kıymetli sunucumuz, manevi kız kardeşim, göz bebeğimiz Dilek Hanım'a armağan ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Kayseri'den İsmet Köklü sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç da bizlerle birlikte sıradaki şarkıyı eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye ve tüm şarkı severlere armağan ediyor. Ankara'dan Kadriye Cangir de şu anda bizi dinliyor. Kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Güzel programının başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Benim için seçeceğin şarkıyı sana, ekibine ve tüm sevdiklerime, tüm TRT Name dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ordu'dan Caner Şafak Uzun Ömeroğlu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri TRT Name dinleyen herkese armağan ediyor. Bartın'dan Musa Aytu iyi akşamlar dilerim. Güzel harika yayına selamlar, sevgiler demiş. Çok teşekkürler. Hatay Antakya'dan Abbuş Bakır ekibimizi selamlamış, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı eşi Gülşen Hanım'a, çocukları Onur ve Emre Bakır'a, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. İstanbul Paşa Bahçe'den Güler Balcı şu anda dinlemedeyim, iyi akşamlar herkese demiş. Kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri hepimize armağan ediyor. Van Erciş'ten Oktay Hançer, yine geldik haftanın en sevilen gününe ve programına. Hazırlamış olduğunuz güzel program ve dinlettiğiniz eşsiz eserlerle hanelerimize huzur katıyorsunuz. Emeklerinize sağlık demiş, teşekkür ederim. Sıradaki şarkıyı eşi Mihri Didem, çocukları Elif Esma, bana, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Trabzon'dan Ali Aydoğdu tüm TRT name dostlarını selamlamış. Kapadokya Avanos'tan Cahit Koçak ekibimize ve tüm name dostlarına selamlarını göndermiş. Sarı Lale Dilek Hanım'ın sunumuyla bir başka oluyor program demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı bugün doğum günü olan arkadaşları Seda Güven, Müzeyyen Kuşçu ve tüm koro arkadaşlarına armağan ediyor. Arzu Karaçelik İzmir'den bizleri selamlamış. Sıradaki şarkıyı eşi Murat Bey'e, kendisine, ekibimize ve tüm TRT Name dinleyicilerine armağan ediyor. Leyla Çabuk Ankara'dan bizleri selamlamış. TRT Name dostlarına sevgilerini göndermiş. Bize Leyla Hanım'a Ankara'ya hoş geldiniz diyoruz. Ordu Fatsa'dan Mustafa Aylı Aydemir kucak dolusu selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Ayla Hanım, kızı Aleyna, oğlu Atalay, ekibimize ve akşamın sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Kuşadası'ndan Servet Şahin sevgilerimle iyi yayınlar diliyorum demiş. Ve Burdur Esenevler'den Zeki Gün sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri siz kıymetli sarı papatyamız Dilek Hanım'a, ekibine, kendime, eşime, çocuklarıma, torunlarıma ve tüm name dostlarına armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Yaşar Özel'in, Behiye Aksoy'un sesinden dinliyoruz hep birlikte ve sizlere armağan ediyoruz muhteşem şarkıyı Hasret.

Saatlerimiz 19.36'yı gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sırada muhteşem bir şarkımız var. Güftesi Nurettin Baykal'a, bestesi Ziya Taşkent'e ait Muhayyer makamında çok güzel bir eser. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? İletileriniz bizlere ulaşıyor. Abdullah Eren Usta bizlere sevgilerini, selamlarını gönderdi. Sıradaki eseri

Şu anda Trabzon'da bulunan annesi Ünzile Usta, babası Mehmet Zafer Usta ve ablası Hayrünisa Nur Usta'ya armağan ediyor. Harika bir şarkı armağan etmiş oldu Abdullah Eren Usta. Erdoğan Avcıbaşı bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Tekirdağ Körfez Liman'dan Muharrem Yalçın da şu anda bizlerle birlikte. Güzel bir akşamı rengi programından merhabalar sizlere demiş. En derin duygularımla sizleri heyecanla, özlemle dinliyorum. Musikimizin taçlanmış nadide eserleriyle kalplere, gönüllere, kulaklara doluyorsunuz. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim demiş. Sıradaki eseri ekibimize ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Bir tutam şiirim Ankara Radyosu'na demiş. Muharrem Bey, çok vaktimiz olmadığı için kısa bir dörtlüğünü okuyacağım. Bir gecenin rengi kalplere dolarken, yıldızlı gecelerin mehtabında, bu güzel kalbim seni her yerde arar, sorar, durur. Durmadan seni özler, sen yoksun diye sabahı bekler, güneşin doğmasını bekler, güneşim doğar, ruhumu aydınlatır diye devam eden çok güzel bir şiir göndermiş. Ellerinize sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ankara Hüseyin Gazi Altındağ'dan Suat Möngü TRT Name dostlarını ve ekibimizi selamlamış. Sarı papatyamıza iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Murat Odabaşı da şu anda bizlerle birlikte. Ünye'den bizleri selamlamış. Akşamın hüznünün de neşesini de zerafetle hissettiren, ruhu dinlendiren, bu harikulade programı hazırlayıp bizlere sunan, kadife gibi sesi, duru diksiyonu ve naif sunumuyla duygularımıza tercüman olan, şarkıları müthiş bir incelikle seçen yapımcımız, sunucumuz Dilek Hanım'a sevgiler, emeklerine sağlık demiş. Çok teşekkür ediyorum bu güzel sözleriniz için Murat Odabaşı. Sıradaki şarkıyı bize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Gebze'den Murat Şükür TRT Name dinleyenlerini selamlamış. İyi yayınlar diliyor bizlere. Ümit Kaya Çelebi Van'dan bizlere sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı Mehmet Magat ve Saliha Magat'a armağan ediyor. Ankara'dan Ufuk Erdem hayırlı akşamlar dilemiş, sevgilerini göndermiş bize. Metin Milli'nin sesinden dinliyoruz hep birlikte ve sizlere armağan ediyoruz. Hiç şansım olmadı sevdadan yana.

Sırada Hüzzam makamında çok güzel bir eserimiz var sevgili dinleyiciler. Türk Edebiyatı'nın ünlü şairlerinden Ümit Yaşar Oğuzcan'ın mısralara döktüğü, Avni Anıl'ın Hüzzam makamında bestelediği eseri kimlere armağan edeceğiz? İletilerinizi okumaya devam ediyorum. İsveç'ten Suzan Ülkü iyi akşamlar diliyor. Çok şükür Türkiye'me kavuştum demiş. Hoş geldiniz diyoruz. İsveç'teydi bir süre. Sıradaki eseri ekibimize, kıymetli eşi Ahmet Ülkü, Mehmet Özkaya'ya, kendisine ve tüm dinleyicilere armağan ediyor. Van Erciş'ten Osman Çokyaman hayırlı akşamlar diliyor. Sesimizin ulaştığı herkese selam olsun diyerek sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Adana Çukurova'dan Muhammed Yakar sevgilerini selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri eşi Neslihan Hanım, kızları Akif ve Hamza kardeşlerine armağan ediyor. Bizlere sevgilerini göndermiş. Balıkesir'den Müjgan adı güzel yerci de şu anda bizlerle birlikte. Akşamın sesi keyifle dinliyorum. Kürdili cazkar eserleri bekliyorum demiş. Fethiye'den Eylem Erdoğan iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri kıymetli eşi Mehmet Ali Bey'e armağan ediyor. Sakarya Camili'den Zafer Özkara sıradaki eseri Şükrü Özdamar, Musa Özçelik, Ali Yöntem, İhsan Demirci, Fatma Açan, Fevziye Çöldaş, Feyzi Akşen, Salih Kurt ve ekibimize armağan ediyor. Kanlıca'dan Nejat Akın selamlarını göndermiş. Çocuklar Cem, Gülden, Özgün, Özgür, Damla, Turna ve bizler Nevin ve Nejat, Dilek Hanım'a ve ekibine teşekkür ediyoruz. Tüm şarkılar dinleyenlere ve bizlere olsun diyoruz demiş. Ben teşekkür ediyorum. Sıradaki güzel şarkıyı sizlere armağan ediyorum. Mehmet Refik Akbulut'tan dinliyoruz. İçimde bin türlü keder, senden gelir, sana gider.

Sürpriz bir şarkı oldu sevgili dinleyiciler. Burcu Köktürk'ten dinledik. Güftesi Necdet Rüştü Efe'ye, bestesi Necip Celal Andel'e ait Nihavend makamında güzel bir tango. Ben de gönül çektim eskiden. Bu şarkıda size armağan etmiş olalım ve sıradaki Hüzzam eseri sizlere armağan edeceğiz okuduğum dinleyicilerime. Güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a, bestesi Avni Anıl'a ait İçimde Bin Türlü Keder, senden gelir sana gider, Mehmet Refik Akbulut sizler için seslendiriyor.

Akşamın sesi yine unutulmaz, dillerden düşmeyen bir eserle devam ediyor. Türk edebiyatının ünlü şairlerinden Orhan Seyfi Orhun'un mısralara döktüğü, Yusuf Nalkesen'in Muhayyer Kürdi makamında bestelediği o muhteşem eser, bakalım kimlere armağan olarak gelecek sevgili dinleyiciler. Antalya'dan Hatice Okur turunç kokulu sevgilerini, selamlarını göndermiş. Akşamın sesi gönüllerimizin sultanı sevgili Dilek Hanımcığım, her bir kalpte ayrı ayrı sevgiler bıraktınız. Sevmek, sevilmek enerjisiyle sevgili dostlarla buluşarak bugün de program çok güzel geçecek. Çünkü içinde sevgi var. Emeklerinize teşekkür ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Hatice Okur'un bu sevgi dolu sözlerinden dolayı. Sıradaki eseri gönüllerimizin sultanına, kız kardeşim eniştem Ayşe Remzi Kartal, Burdur'da bulunan Fazilet anneme, Yamaç Şahin Bostancı'ya, Şükrü Özdamar, annesi Nurhayat Hanım'a, İbrahim Özdemir, Hüseyin Yüksel, Mehmet Andız, Seven Hanımcığıma armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Uşak Eşme'den Şahap Ünal torunu Ares için bizden bir şarkı istemiş. Güzel de bir şarkı armağan etmiş olacağız. Evet, şöyle bir yeniledim sayfayı. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert Uzal, misafiri Fatma Uçar, yeğeni Yücel Nilüfer Şenol, kızları Sude Nur, Feyzi Akşen, Selami Kabakçı, Coşkun Bakan, Murat Odabaşı ve TRT Name dinleyen herkese armağan ediyor. Ve Adana'dan Selahattin Erzi çok güzel bir mesaj göndermiş her zamanki gibi. Hafta sonları sabırsızlıkla bekleyip zevkle, huzurla, mutlulukla dinlediğimiz akşamın sesine, bu güzel nezih programı hazırladığı klasik eserlerle süsleyen, kendine özgü Türkçesiyle, sunumuyla ayrı bir güzellik katan sevgili sunucumuz Dilek Hanım'a ve teknik yönetmenimiz Ercan Çile sevgiler demiş. Ercan da şu anda karşımda gülümsüyor. O da sevgilerini gönderdi size. Sıradaki eseri eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ederim. Uğur Çınar sizler için seslendiriyor harika eseri. Hani o bırakıp giderken seni, bu öksüz tavrını takmayacaktın. Bu güzel eser şu anda bizi dinleyen, ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

Gönül durup dururken bir bir güle uçtu kuş gibi. Güfte Selim Aru, Beste Şükrü Tunar, Makam Hüzzam. Eylül Turan seslendirdi bu unutulmaz sevilen eseri sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 20.04'ü gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi. Güzel şarkılarımızdan birini sevdiklerinize, ailenize, dostlarınıza, arkadaşlarınıza armağan edebilirsiniz. Sırada yine güzel bir şarkımız var. Kim seslendirecek? Handan Odabaşı, Güftesi Oktay Toprak Seven'e, bestesi Selahattin İçli'ye ait Hicaz makamında. Açan bir çiçek

Akşamın sesi aşk dolu dillerden düşmeyen Kürdili cazkâr makamında güzel bir eserle devam ediyor. Yesari Asım Arso imzasını taşıyan. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Bu arada bizlere kıymetli bestekarlarımızdan, sanatçılarımızdan da iletiler ulaşıyor. Onları da okumak istiyorum sevgili dinleyiciler. İstanbul'dan kıymetli bestekarımız Turhan Taşan, iyi yayınlar Dilek Hanım demiş. Programımızın başlarında dinlettiğimiz güzel bir eser vardı. Günlerdir düşünür dururum seni. Nihavend makamında güftesi Yasemin Balkan'a, bestesi Turhan Taşan'a ait. Serap Mutlak Bulut seslendirmişti. Günlerdir düşünür dururum seni. Bu eseri dinlettiğimiz için Turhan Taşan bizlere teşekkür etti, sevgilerini, selamlarını gönderdi. Çok da güzel bir eser olduğu için biz ve dinleyicilerimiz de dinlemekten zevk aldık. Teşekkür ediyoruz. Ayvalık'tan kıymetli hocamız, sanatçımız Akif Özüşen ve eşi Yasemin Hanım da şu anda bizleri dinliyorlar. Sevgilerini, selamlarını göndermiş bizlere. Sıradaki eseri eşi Akif Özüşen'e ve Almanya'da olan oğlu Alican'a armağan ediyor Yasemin Hanım. Akif Özüşen hocamıza ve eşi Yasemin Hanım'a biz de Ankara'dan kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Ve sevgili dinleyicilerden gelen iletileri de okumaya devam ediyorum. İzmir Karaburun Mordoğan'dan Arif Beşdemir hepimizi selamlamış. Bu güzel cumartesi akşamı güzel bir şarkı istiyorum sizden demiş. Ailesine, Kayalık grubuna, TRTname dostlarına, Sarı Papatya'mız Dilek Hanım'a armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Arif Bey'e. Sizin istediğiniz şarkıyı şu anda çalamıyoruz. Önceden hazırladığımız için listeyi ve bu aşk dolu eseri size ve sevdiklerinize armağan ediyoruz. Kırşehir'den Hacı İsmet Özdemir, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri TRTname dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış İlyas Bey. Teşekkür ederiz. Lütfen trafik kurallarına uyalım, emniyet kemerini takalım, çöp atmayalım dostlar demiş. Teşekkürler. Aydın Efeler'den Adnan Önem selamlarını göndermiş.

Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli iyi akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı Tavşanlı halkına armağan ediyor. Ankara'dan Küçük Esat'tan Oğuz Onur iyi akşamlar diliyor bizlere. Kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Name dostlarına, siz vefalı, fedakar, kıymetli, muhteşem yapım, yayın ve teknik ekibimize armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir şarkı armağan etmiş olacağız size. Karasu'dan Zübeyde Yüksel hayırlı akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı TRT Name dinleyicilerine, bana, ekibimize ve çocuklarına armağan ediyor. Van'dan Ömer Yarım Batman saygılar demiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Ayşe Erdoğan Akdoğan, tatili bitti ve sizi rahat rahat dinleme fırsatını tekrar yakaladım. Arkadaşım dostum Banu Süzer için doğum gününü kutluyorum. Bugün sizden bir şarkı rica ediyorum Banu Süzer için demiş. Banu Hanım'ın doğum gününü kutluyoruz biz de buradan. Mutlu, huzurlu, güzel, nice, sağlıklı yıllar diliyoruz ve sıradaki harika şarkıyı Banu Hanım'a armağan ediyoruz. Alanya'dan Mehmet Üstün Barutçu iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri Alanya'dan Konya'ya TRT Name dinleyerek gidiyoruz diyerek oğlum İsmail ve tüm yolcular için istiyorum demiş. Biz de size iyi yolculuklar diliyoruz. Sizin için, oğlunuz için, İsmail için ve tüm yolcular için sıradaki şarkı geliyor. Harika bir eser. Ali Rıza Kural seslendiriyor. Ömrümce o saf aşkını kalbimde yaşatsam.

Sırada Turhan Öge'den dinleyeceğimiz muhteşem bir eser var sevgili dinleyiciler. Hüzzam makamında bakalım kimlere armağan edeceğiz. Bolvadin'den İbrahim Özdemir haşhaş çiçeği kokulu selamlarını sevgilerine göndermiş. Yine hafta sonunun en güzel programı Akşamın Sesinde doyumsuz nameleri kadife sesli sunucumuz Dilek Hanım'dan dinlemek için radyolarımızın başında

İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin bu akşam sevgi aşk dolu şarkılar Melek Hancı ve Dilek Hanım için olsun demiş. Onu da okumak istedim. Melek Hancı'ya armağan etmiş. Melek Hancı İstanbul Radyosu'nda Akşamın Sesi programının yapımcılarından biri. Şu anda beni dinliyorsa Melek Hancı'ya buradan sevgilerimi gönderiyorum. Taşın aş olduğu asil şehir Bucak'tan Ali Yöntem, akşamın papatyasına selamlar sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyorum Ali Bey'e. Şansına çıkan şarkıyı damatları Mehmet Şimşek, Mücahit Güven, torunları Hüseyin, Metehan Şimşek, Ramazan Yöntem için istemiş. İzmir Selçuk Efes'ten Hatice Kaymak Solak sıradaki eseri tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. İyi akşamlar diliyorum herkese demiş. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın da bizlerle birlikte mutlu akşamlar dilemiş. Bu güzel programda sizlerle olabilmek için hafta sonlarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Günlerden cumartesi. Çok teşekkür ediyorum size ve kıymetli ekibe demiş. Çok teşekkür ederiz biz de. Sıradaki eseri Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu, Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz, tüm koro arkadaşlarına, ekibimize, tüm name dostlarına, Çaycuma'da bulunan kıymetli arkadaşı Saffet Bilir ve şu anda Azerbaycan'da bulunan arkadaşı Gülten Duran'a armağan ediyor. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik sevgilerini selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı ailesine, bize ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Adana'dan Maşite Demirhan Bozbulut, güzel bir hafta sonu yaşattığınız için ekibinize ve sizlere teşekkür ediyorum demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri yeni eğitim ve öğretim yılına başlayacak olan tüm eğitimcilerimize ve kıymetli evlatlarımıza, bizleri dinlemekte olan canım kardeşim Akif'e ve name dostlarına armağan ediyorum demiş. Hatay Antakya'dan Mehmet Andız, herkese iyi akşamlar, güzel program Akşamın Sesine ve bu güzel programı sunan değerli papatyamıza hoş geldiniz diyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Bey'e. Sıradaki eseri Mehmet Uluyurt, Salih Kurt, Hatice Okur, Meral Özsan, Fatma Ateşok, Sıdıka Tavukçu, Nevin Keklik ve harika sunucumuz papatya.

tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Erzurum'dan Durak Çağatay, tüm dinleyenlere selam olsun demiş. Manisa Ortaköy Yunus Park'tan Mehmet Uluyurt sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Resul Balcı, Salih Kurt, Hüseyin Yüksel, Mehmet Andız, Osman Çokyaman, Murat Odabaşı ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Ve Naime Yıldız, hafta sonu sevincimiz, sarı mimozamız Dilek Hanım'a kavuşmayı iple çekiyoruz demiş. Naime Hanım da sarı mimozamız demiş. Çok teşekkür ediyorum Naime Hanım'a. İyi ki varsınız, sayenizde evimiz şenleniyor. Ben tüm akşama sesi dinleyicilerine Turhan Öge'nin o güzel ses ve nefesinden bir şarkı armağan etmek istiyorum. Antalya'dan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum demiş. Biz de Turhan Öge'den harika bir şarkı armağan ediyoruz sevgili dinleyicilerimize. Güftesi İlhan Behlül Pektaş'a, bestesi Avni Anıl'a ait Hüzzam makamında. Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun, gelmiyorsun. Çünkü seni çok sevdiğimi biliyorsun, gelmiyorsun.

Saatlerimiz 20.25'i gösteriyor. Akşamın sesi Hüseyin Coşkuner'e ait Rast makamında aşk dolu bir eserle devam ediyor. Senden ayrı yaşayamam çünkü çok sevdim seni. Bu güzel eseri kimlere armağan edelim sevgili dinleyiciler? Japonya Utsunomiya'dan Yamaç Şahin Bostancı canım ülkeme sevgiler selamlar demiş. Sıradaki şarkıyı Türkiye'nin Mavi Boncuğu ve Utsunomiya'nın kültür elçisi Sakura Dilek Hanım'a, teknik ekibin başındaki son samuray Ercan Bey'e, bu arada Ercan Bey de gülümsedi, haberiniz olsun. Burdur'un sembolü sevgili Fazilet anneme, Hatice Okur'a, Remzi Albay'ıma, eşi Ayşen Hanım'a, Ayşe Hanım'a, Meral Erol Özsan çiftine, İzmit'in gülen yüzü, keyfi ikramın neşesi Gülten ablama armağan ediyorum demiş. Fazilet teyzeciğime buradan selamlarımı gönderiyorum. Ben de ellerinden öpüyorum. Aynı zamanda Japonya'ya kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Adana Seyhan'dan Sariye Demirhan Göre mutlu akşamlar dilemiş. Muhteşem eserleriniz için teşekkür ederiz demiş. Sıradaki eseri şu an bizi dinlemekte olan canım kardeşim Akif'e armağan ediyorum demiş. Osmaniye'den Fahri Özdemir selamlar, saygılar demiş. Uşak Eşme'den Şahap Ünal torunu Ares için bir şarkı istemiş bizden. Harika bir şarkı demiştik sevgili dinleyiciler. Sizlere armağan edeceğiz. Edirne Uzun Köprü'den Mithat Kaykı hoş geldiniz sevgiler olsun demiş. Sıradaki eseri ekibimize, TRTname dostlarına, eşi Çiğdem Hanım ve kızı Nehir'e armağan ediyor. Ela Altın sizler için seslendiriyor bu aşk dolu eseri. Senden ayrı yaşayamam çünkü çok sevdim seni.

Harika bir şarkı. Gözeme geldim, sen mi unuttun? Osman Nihat Ak'ın imzasını taşıyan Nihavend makamındaki bu güzel eseri Sadiye Erimli ve Hikmet Ulutaş birlikte seslendirdi sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 20.36'yı gösteriyor. Yine sırada Nihavend makamında dillerden düşmeyen bir eserimiz var. Öncelikle kıymetli sanatçılarımızdan, bestekarlarımızdan gelen iletileri okumak istiyorum sevgili dinleyiciler. Hepsinden çok güzel iletiler gelmiş, ellerine sağlık diyorum. Kıymetli sanatçımız Turhan Öge, hüzünlü bir cumartesi akşamından herkese merhabalar demiş. Akşamın Sesi programının yapımcısı ve sunucusu sevgili Dilek Hanım'a ve ekibine, bizleri dinleyen siz değerli TRTname dinleyicilerimize, ayrıca Antalya'da bulunan çok değerli piyano öğretmenim sevgili Naime Yıldız öğretmenime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bugün İTÜ Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı'ndan değerli hocamız Nil Aykon'u kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum demiş. Biz de başınız sağ olsun diyoruz. Allah rahmet eylesin diyelim. Sıradaki şarkıyı aşk ve sevgiyi yüreklerinde birlikte taşıyan herkese armağan etmek istiyorum. Mutlu akşamlar diliyorum demiş. Turhan Öge'ye çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ayvalık'tan Ela Altın hocamdan bir mesaj ulaşmış. Canım dilekçiyim, özledim seni. Kolay gelsin, sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma sevgiler, selamlar. Hepinizi öpüyorum demiş. Program çok güzel, harika sunum. Zevkle dinliyoruz. Kendimi de dinledim. Sana ve ekip arkadaşlarıma, canım radyoma çok teşekkür ediyorum. Ayvalık'tan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Hepinizi öpüyorum demiş. Kıymetli hocam, canım hocam Ela Altın'a ben de buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. WhatsApp'ıma yine Eylül Turan'dan bir mesaj gelmiş. Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Eylül Turan. Demiş ki akşamın sesi programına emek veren başta siz Dilek Hanımcığım olmak üzere tüm ekibinize çok teşekkür ediyorum. TRTname dinleyen tüm musiki sevenlere selam ve sevgiler gönderiyorum demiş. Eylül Turan'dan sürpriz mesaj, teşekkür ediyorum ben de. Kıymetli sanatçımız Eylül Turan'a sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız Uğur Çınar da bir mesaj göndermiş. Her zamanki gibi güzel mesaj. TRT'nin orkidesi Dilek Hanım'a ve tüm Name dostlarına, dinleyicilerine İstanbul'dan en içten sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Fazla söze gerek yok. Orkidemiz Dilek Hanım her zaman olduğu gibi yine 10 numara bir musiki programıyla geleneksel musikimize olan tutkusunu, vefasını, kalitesini bu akşam yine yerine getiriyor. Kendim adıma ve musikimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum demiş. Uğur Çınar'a bu güzel mesajı için çok teşekkür ediyorum. Kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Kıymetli sanatçımız, bestekarımız Kadir Şarman hocam da az önce bir mesaj gönderdi. Türk Musikisi Federasyonu'nun Didim'deki müzik kampından selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Akşamın sesi dinleyenlerine ve dilekçiyim sana her şey gönlünüzce olsun diyorum. Ve sıradaki şarkıyı tüm TRTname dinleyenlerine armağan ediyorum. Sevgiyle kalın demiş Kadir Şarman hocama. Bizi dinleyenlere, Didim kampındakilerine selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Kucak dolusu saygılarımı gönderiyorum. Ve İstanbul'dan kıymetli sanatçımız, bestekarımız Zeki Ertunca hocamdan da biraz önce bir mesaj geldi. Her zamanki gibi mesajını hep gönderir bana sevgili hocam. Teşekkürler olsun Dilek Hanım, naçiz emeklerimize kattığınız değerler, akşamlarımıza kattığınız ılık rüzgarlar için adıma ve bu müziğin sevdalısı dinleyenlerimiz adına teşekkürler ve

0: saygılar demiş. Zekai Tunca hocama çok teşekkür ediyorum. Kıymetli hocama buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Hepinize iyi ki varsınız diyorum. Çok teşekkür ediyorum ve sıradaki şarkımızı sizlere armağan ediyorum. Yine Osman Nihat Akın'a ait Nihavend makamında o dillerden düşmeyen eser. Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin? Gülden Sarıkahya sizler için seslendiriyor.
1: Bir

Sırada muhteşem bir eser ve muhteşem bir yorum var sevgili dinleyiciler. Güftesi Karacaoğlan'a, bestesi Sadi Hoşses'e ait Mahur makamında Nusret Yılmaz seslendirecek. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Bahadır Özdal, her cuma ve cumartesi akşamı güzel programınızı dinliyorum demiş. Cumartesi ve pazar akşamları Bahadır Özdal. Hoş geldiniz diyoruz programımıza yeni dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum. Bir şarkı da benim için olsun, selamlar, saygılar demiş. Çok güzel bir şarkı armağan etmiş olacağız size. Tekrar hoş geldiniz diyorum Bahadır Bey'e. Erdek'ten Gülsefa Koç Yiğit Can Bolat. Lütfediyorsunuz, binbir emekle keyifle dinliyoruz. Neşede hüzünde her anımızda gönül coşkumuz ömürlük şarkılarımızla sizler radyomuzun kıymetlilerine en içten sevgilerimle teşekkürlerimi iletiyorum demiş. Sevgilerini göndermiş Gülsefa Koçyi Can Bolat. Çok teşekkür ediyorum. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik de bizlerle birlikte kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Saynur Hanım'a, torunları Ahmet Yiğit, Elanur Yağız'la, bugün doğum günü olan kızı Zeynep Özçelik'e armağan ediyor. Biz de kızınızın Zeynep Hanım'ın doğum gününü kutluyoruz. Sağlıklı, mutlu, nice, güzel, uzun yıllar diliyoruz.

Biliyoruz. İstanbul'dan Nazire Metin iyi akşamlar diliyor. Sıradaki eseri tüm name dostlarıma, Dilek Hanım sizlere, kendime armağan ediyorum. Güzel bir akşam diliyorum demiş. Kalpler göndermiş sayfamıza. Teşekkürler. Amasya'dan Abdullah Ertürk de bizlerle birlikte hayırlı akşamlar diliyor. Sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, dinleyicilerimize, bana armağan ediyor. İyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Nusret Yılmaz sizler için seslendiriyor. Öncesinde harika bir kanunla giriş taksimi dinleyeceğiz. Ardından hicranı açmıştır sinede yara.

programımızın sonlarına yaklaşırken sırayı Hüseyini makamında unutulmaz bir eser alıyor. Güftesi Necdet Atılgan'a, bestesi Selahattin İnal'a ait. Tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır. Gökhan Sezen sizlerle.

Samsun'dan Rehan Baş sevgilerini göndermiş. Torun Bora'nın doğum günü. Dolayısıyla yazmakta geç kaldım ancak fırsat buldum. Repertuar çok güzel. Yarın akşam inşallah birlikte izlemiş. Teşekkür ediyorum. Ben de torununuz Bora'nın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, nice, güzel, uzun yıllar diliyorum ve son şarkıyı da Bora'ya armağan ediyorum. Şu gelen atlı mıdır, yavrum sorun bağdatlı mıdır? Gönül Aköz seslendirecek ve böylelikle programımızın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bizimle olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için, güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Yarın akşam yine muhteşem eserlerimizle akşam sesinde tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarık Yahya, teknik yönetmenimiz Ercan Çil, esen kalın, hoşça kalın diyoruz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Meydan Faslı programıyla yeniden sizlerle olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sesimizin ulaştığı herkesi saygıyla selamlıyoruz. Bizler tonmeisteriniz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevliniz Tolga Önbaş, ses kayıtta Semahat Şallı ve program yapımcınız ben Aslı Boler. Stüdyomuzda Ankara Radyosu'nun birbirinden değerli ses ve saz sanatçıları var. Vakit kaybetmeden saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda Abdi Altınbaş, tamburda Eda Ersoy, kemençede Sercan Halili, udda Gökhan Macit, klarnette Şükrü Kabacı, ritim sazlarda Bilal Bilke ve Evren Kaya. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta sizlere Hüzzam makamında eserlerden oluşan bir repertuar sunacağız. Ara taksimi kemanla Serhat Çiğiltepe yapacak. Ayrıca repertuarımızın hazırlanması, notaların yeniden yazılımı ve fasıl idaresi için de Sercan Halili'ye teşekkür ediyoruz. Ve Hüzzam makamının derin hüznüyle başlıyoruz meydan faslına. Bu makamda aşk biraz sitemli, biraz mahcup ama her zaman kalpten konuşur. Gecenin sessizliğinde yankılanan her name, gizli bir sevdanın itirafı gibidir. Şimdi sözü Hüzzam'a bırakıyoruz. Buyurunuz efendim.

Değerli dinleyicilerimiz, Hüzzam makamının içe işleyen nameleriyle Meydan Fastı programımızın sonuna geldik. Ara taksimini kemanla Serhat Çiğiltepe yaptı. Tolmaçlarınız Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevliniz Tolga Önbaş, ses kayıtta Semahat Çallı ve program yapımcınız ben Aslı Boler, stüdyoda bulunan Ankara Radyosu'nun birbirinden değerli ses sanatçıları ve çok kıymetli sazlarımız kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda Abdi Altınbaş, tamburda Eda Ersoy, kemençede Sercan Halili, utta Gökhan Macit, klarnette Şükrü Kabacı, ritim sazlarda Bilal Bilke ve Evren Kaya ile birlikte huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. 15 gün sonra tekrar görüşmek dileğiyle esen kalın efendim.

0: TRT Name.
1: Müzikimize gönül veren yetenekli gençleri tanıyıp icralarını dinlediğimiz programımızda müzikimizi emanet aldığımız usta seslere kulak veriyor. Türk sanat müziğinin en nadide eserlerini seslendiriyoruz. İstanbul'dan gerçekleştirdiğimiz gençlerle birlikte cumartesi günleri 16.05'te TRT Name'de.

0: Genç Nameler.
1: TRT Name frekanslarından Mızrab'ın kelama dönüştüğü o dingin gönül ikliminden radyo dostlarımıza selamlarımızı iletiyoruz. Genç Nameler'de bu hafta perdeler arasındaki o mahrem kelamı Mızrab'ın ahşapla ve teller ile buluşurken aksettirdiği irfani sedayı hissetmeye niyet ediyoruz. Kadim medeniyetimizde müzik yalnızca duygulara hitap eden bir seda değil, ruhun kendi derinliklerine doğru vardığı deruni bir yolculuk, bir marifet kapısıdır. Gönlünü klasik müziğimizin edep meclisine bağlayan genç icracılarımız da bu köklü mirasın günümüzdeki en zarif temsilcileridir. Şimdi çağın gürültüsünü dışarıda bırakıp namelerin sükunet ve vakar dolu iklimine adım atıyoruz. Ben Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müdürü Profesör Doktor Vasfi Hatipoğlu. Bugün stüdyomuzda sazının hem teknik inceliklerine hem de o köklü ruhuna genç yaşına rağmen zarafetle temas eden kıymetli bir ud icracısını ağırlıyoruz. Sevgili Taha Furkan Özandaç, radyo meclisimize bu manevi meşke hoş geldin.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Anlayışımızda saz sırf bir araç değil, icracının ruh halini yansıtan deruni bir hakikat aynasıdır. Bu bakış açısı ile öncelikle kendini TRT Name dinleyicilerine tanıtmanı rica ediyorum. Kimdir Taha Furkan Özandaç?
2: Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Ben Taha Furkan Özandaç. 2005 yılında Kayseri'de doğdum. Müziğe ortaokulda okul müdürümüz Mustafa Özler hocamın tavsiyesiyle Proje İmam Hatip Lisesi Türk Musikisi bölümünde Hakan Elbaşı hocam ile başladım. 4 yıl Hakan Elbaşı hocam ile birlikte çalıştık. Daha sonrasında eğitimimi bir üst merciye taşımak istediğim için Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları bölümünü kazandım ve burada Doçent Doktor Bekir Şahin Baloğlu hocamla çalışmalarıma devam ediyorum. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Gençlik Korosu'nda ud icracısı olarak görev yapıyorum. Bir de icra boyutumun yanı sıra araştırmacı olarak Türk müziğine hizmet etmeyi amaçlayan bir kişiyim. Bu çalışmalardan ise TÜBİTAK 2209A kapsamında desteklenmeye bir projem hak kazandı. Türk müziğine sadece bir icracı olarak değil, araştırmacı olarak da hizmet etmeyi kendime bir görev olarak biliyorum.
1: Sevgili Taha, bu güzel tanıtım için teşekkür ederim. Ama bir önemli teşekkür de Hakan Elbaşı hocamıza göndermemiz lazım. Seninle buradaki bu programımızı hazırlamamıza vesile olduğu için de teşekkür ediyorum.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Önemli çalışmalar yapıyorsun. Bunlarla alakalı programımızın ilerleyen zamanlarında bahsedeceğiz. Ama beni en önemli şekliyle ilgilendiren şey şu ki, sazın ile kurduğun bağ, ud ile kurmuş olduğun bu gizli bağı, klasik üsluba olan hürmetini senden dinlemek istiyorum. Nasıl tarif edebilirsin?
2: Sazım ile kurduğum bağı bir enstrüman veya bir müzik aleti çalmaktan daha ziyade kendimi aradığım bir yol olarak görüyorum. Göğsümüze veya vücudumuza yasladığımız bu enstrümanın çıkardığı sesler, duygu ve düşüncelerimizi sadece sözle değil, müzikal olarak da ifade etmemize yardımcı oluyor. Klasik üslubu olan hürmetim ise bu köklü geçmişe duyduğum derin bir vefadan geliyor aslında. O üslup sadece bir mızrap tekniği değil, ustalarımızın bize bıraktığı bir tavır, bir edep mirası olarak görüyorum. Ben de o kadim ruhu ve inceliği bozmadan sazımla kendi samimi sesimi bulmaya gayret gösteriyorum.
1: Sayın TRT Name dinleyicileri, Taha Furkan Özandac'ın bu samimi takdiminin ardından Türk müziğinin maziye uzanan köklü damarlarından birine doğru yol alıyoruz. Lavtacı Andon'un Hüseyin'i makamının o olgun, yanık ve aşka rağm olan duruşunu nakşettiği nadide bir eserle icramıza başlıyoruz. Hüseyin'i Peşrev.

0: Yapısı itibariyle göğsündeki tını boşluğu sayesinde insan sesine en yakın ve nefes kadar cana dokunan mızraplı bir sazımızdır. Sen genç bir ut icracısı olarak sazından yükselen seslerin sadece bir melodi değil, bir hal beyanı olması adına icra esnasında nasıl bir zihinsel ve ruhsal hazırlık yapıyorsun?
1: İcradan önce zihnimi sakinleştirmeye ve eserin ruhuna odaklanmaya çalışıyorum. Udumu elime aldığımda veya icra edeceğim eseri düşünürken bunun benden önce büyüklerimiz tarafından yaşatılmış köklü bir miras olduğunu hatırlıyorum. Bu düşünce bana hem büyük bir sorumluluk hem de ayrı bir heyecan veriyor. Çünkü ortaya koymaya çalıştığım sesin sadece bir melodi değil, o mirasın devamı olduğuna inanıyorum.
0: Çok güzel ifade ettin. Bir mirasın halkası olarak günümüzde bu eserleri, geleneğimizi aktarıyoruz.

0: tecrübeleri biz genç icracılar için gerçekten çok önemli ve eğitici. Onların ayak izlerini takip ederken geleneksel icrayı ve musikimizin özünü bozmadan yenilikler yapmaya kendimizce gayret ediyoruz. Bu yenilikleri yaparken de acaba onlar bugün olsaydı ne yaparlardı, nasıl icra ederlerdi sorularını sık sık kendimize soruyoruz. Yeri gelmişken bu mektebin direktörü olan usta isimlere de hürmetle zikretmek gerektiğini düşünüyorum. Başta Şerif Muhittin Targa'nın uda kazandırdığı o tekniğiyle yoğrulmuş virtüözite, Yorgo Bacanos'un eşsiz mızrap hakimiyeti ve taksimlerindeki irticali zeka, Dinüçen Tanrıkorur'un ise beste ve icralarına yansıttığı o nevi şahsına münhasır üslubu, her birinin farklı tarzı ve felsefesi bizlere hem geleneksel tavrı korumanın hem de sazın sınırlarını zorlamanın mümkün olduğunu gösteriyor.
1: Söyleşimizdeki bu manevi idrakin ardından 20. yüzyıl saz müziğimizin hüzün ve zarafeti harmanlayan en derin şahsiyetlerinden birine uzanıyoruz. Udi Nevres Bey, hüzzam makamının o buğulu gözü yaşlı ama vakur ahvalini perdelere döktüğü kıymetli bir şaheser geliyor yayınımıza. Hüzzam Saz Semai. Sözü sevgili Taha Furkan Özandac'ın hassas mızrabına bırakıyoruz.

0: hakimiyet gerektiren bir eseri güzel bir şekilde yorumladın. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim hocam.
0: Günümüzün durmak bilmeyen akışı, zihinsel bütünlüğümüzü kopararak sığlaşan bir kavrayış üretiyor. Dikkatimizin her parçası bir yana savrulmuşken, hayatın katmanlarına inemeden sadece yüzeydeki akıntıya kapılabiliyoruz. Böylesi bir dağınıklık çağında senin gibi bir gencin her safhasında mutlak bir disiplin, derin bir odaklanma ve büyük bir şuur isteyen bu sanata gönül verip derinleşebilmeni sağlayan güç nedir?
1: Sanırım bunun en büyük sebebi bu müziği gerçekten sevmem ve bu kültürü yaşatmak istemem. Çünkü büyüklerimizden bize ulaşan böylesine köklü bir mirasın bir parçası olabilmek veya parçası olmaya çalışabilmek insana ayrı bir şuur ve disiplin kazandırıyor. Odumu her elime aldığımda günlük hayatın karmaşasından uzaklaşıp tamamen müziğin ve o anki eserin içine girmeye, bestekarın haliyle hallenmeye çalışıyorum. Her gün biraz daha ilerleme ve bu emanete layık olma düşüncesi de beni derinlemesine teşvik ediyor.
0: Ne güzel ifade ettin. Bestekarlarla, müzikle, icrayla, sazla bir arada olmak insanı aslında bu yoğunluk içerisinde sakinleştiren önemli unsurlardan birkaç tanesi. Peki şu an bizi dinleyen ve hayatın karmaşık uğultusu arasında kendi sesini kaybetmiş yaşıtlarına, genç kardeşlerimize ne söylemek istersin?
1: Günümüzün hızlı tüketimi ve gürültüsü içinde kendi iç sesimizi kaybetmek aslında çok kolay. Ben kendi adıma o sükuneti musikinin ve udumun tellerinde buldum. Nacizane tavsiyem onları dış gürültüden uzaklaştıracak, ruhlarını besleyecek bir tutkuya veya bir sanata sarılmaları olur. İnsan kendi iç dünyasıyla bağ kurabildiği bir alan oluşturduğunda hayatın uğultusu içinde asla kaybolmayacağına inanıyorum hocam.
0: Bu bağlamda sanat, insanın kendi ruhu için çok önemli. Kişisel gelişimi için, insanlarla olan iletişim için ya da dünyaya bir bakış açısı oluşturabilmek için sanat, özellikle de müzik sanatı bu anlamda oldukça önemli bir yer kaplıyor insan hayatında. Gençlerimizin de Türk müziği aracılığıyla bu alana adım atmalarını, onların bu alanla ilgilenmelerini her zaman olduğu gibi yine tavsiye ediyoruz. Onlara yol göstermeye çalışıyoruz. Radyo akışımızda mızrabın sürdüğü iz, ud sazının en büyük ustalarından birinin estetik dünyasına ulaştırıyor bizi. Ud icrasına yeni bir ufuk çizen Şerif Muhittin Targa'nın Ferafeza makamının o rahatlatıcı, aristokrat ve asil meşrebini muazzam bir teknik mimariyle buluşturduğu eseri var sırada. Ferafeza, saz semai.

0: Sevgili Taha, bizi adeta farklı bir zamana götürdün. Eline sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdiye kadar hep geçmişi konuştuk ancak gelecek planlarını merak ediyorum. Bir Türk müziği icracısı olarak gelecek planları nelerdir?
1: Geleceğe dair en büyük hedefim musikimizin hem icra hem de akademik boyutunu birbirini besleyen bir yapıda sürdürmek kendim için. Gelenekten aldığımız o köklü tavrı ve üslubu koruyarak makamlarımızın derinliğiyle ve mikrotonal yapısını, inceliklerini bilimsel araştırmalarla geleceğe taşımak istiyorum. Bir yandan ustalarımızın bıraktığı izden yürüyüp nicelikten ziyade nitelikli icralarla dinleyiciye ulaşmayı, diğer yandan da uluslararası mecralarda musikimizin bu zengin dünyasını doğru yetişkin bir dille temsil etmeyi amaçlıyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Gençnamelerde bu haftalık programımızın sonuna yaklaşırken klasik geleneğin sınırlarını aşan coşkulu ve diri bir ritmik akışla veda ediyoruz. Balkan coğrafyasının rengarenk ve farklı usul ve tartımların iç içe geçtiği kıvrak bir eser ile icramızı sonlandırıyoruz. Makedon 11'li. Stüdyomuzda bizlerle olan sevgili Taha Furkan Özandaç'a emeği ve sazındaki narin edep için yürekten teşekkür ediyoruz. Geçmişin deyasına geleceğin taze nefesiyle. Genç sanatçımızın sanat yolculuğuna eşlik ettiğimiz Gençnameler programının bu hafta sonuna geldik. Yapımcı Tuğba Altay, büyük bir sabırla bugün sesleri bizi size ulaştıran tonmeisterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş, teknik yapımda Mehmet Acar ve programı hazırlayıp sunan ben Vasfi Hatipoğlu. Bir sonraki Gençnameler programında buluşmak üzere. Unutmayınız ki söz tükenir, zaman geçer. Lakin kadim olanın efsunlu sırrı gençnamelerde yaşamaya devam eder. Kulaklarınız radyomuzda, ruhunuz o zamansız Türk müziği namelerinde kalsın. Hoşça kalın.

0: sazın telinden, tarihin izinden.
1: Merhaba değerli TRT Name dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Sazın Telinden, Tarihin İzinden isimli programımız bu akşam yine Türk musikisi tarihine ışık tutarak sizleri geçmişten günümüze uzanan bir müzik yolculuğuna davet ediyor. Bu sayede sizleri her hafta Türk musikisi tarihinde iz bırakmış değerli bestekarlarımızın eserleriyle buluşturuyor ve onların musiki serüvenine tanıklık etmenizi sağlıyoruz. Türk musikisinde yer alan her eser sizlere tarihten bir hikaye fısıldarken musikinin ve kültürün insanda uyandırdığı derin duyguları hissetmenizi sağlayacak. Şimdi bestekarlarımızın eşsiz nameleri eşliğinde Türk musikisinin köklü tarihine birlikte kulak verelim. Programı hazırlayan ve sunan ben Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ahmet Hakan Baş, program yapımında Suzan Yalım, teknik yapımda ise Mehmet Acar var. Bu akşam sizlere Türk musikisi tarihi bestekarlarından biri olan Muhlis Sabahattin Ezgi'yi tanıtacağız. Bestekarımızı sizlere anlatmadan önce sözü ve müziği kendisine ait olan Mahur makamındaki eserini İnci Çayırlı'nın yorumuyla dinleyeceğiz. Gücendim ben sana, unuttun artık beni. Tam 3 yıl Mecnun gibi sevmiştim ah ben seni. Beni incittin sen billah, seni de yaksın Allah. Tam 3 yıl Mecnun gibi sevmiştim ah ben seni.

1889 yılında Adana'da doğan Muhlis Sabahattin Bey, Sultan Aziz'in baş mabeyincisi olan Hurşit Bey'in oğludur. Muhlis Bey'in babası, amatör bir musiki şinas olan Hurşit Bey, nısfiye, ud, keman ve lavta çalar, belli günlerde evinde musiki toplantıları yapardı. Babasının ölümünden sonra annesinden piyano dersleri almaya başladı. Sanatkarın çocukluk hayatı böyle bir ortamda geçti. İlk ve orta öğrenimini Selanik'te tamamladı. Daha sonra Galatasaray Lisesi'ni bitirerek gazeteciliğe başladı. Programımızda şimdi ise bestekarımızın sözü ve müziği kendisine ait olan Nihavend makamındaki bir şarkısı var. Eseri Tülin Yakar Çelik'in sesinden dinleyeceğiz. Müjgan gibi hicran oku ta kalbime geçti, kaçsam dedim eyvah o da bir sut o da geçti. Bir katre-i zehrini aşkın gönül içti, artık bu muhabbet kara sevdayı da geçti.

Bestekar ilk musiki bilgilerini babasının çevresinde bulunan musiki şinaslardan elde etmeye çalıştı. Kişisel çabasıyla musikimizin nazariyatını öğrendi. Galatasaray Lisesi'nde okurken okulun İtalyan asıllı piyano öğretmeninden Batı musikisi dersleri aldı. Avrupa'da bulunduğu yıllarda bu sanatı daha yakından tanıma fırsatını buldu ve armon öğrenmeye gayret etti. Yurda döndükten sonra bir yandan musikimizin gelenekleri içinde eserler verirken bir yandan da çok sesli denemeler yaptı. Ömrünün sonuna kadar 23 operet besteledi. Bunlar sahneye konduğu yıllarda büyük yankı yaptı. Bu operetleri yurt çapında turneler düzenleyerek halka tanıtmaya çalıştı. Programımız bestekarımızın sözü ve müziği kendisine ait olan Hicazkar bir şarkısıyla devam ediyor. Eseri Nesrin Sipahi yorumuyla dinleyeceğiz. Oturmuş desti elinde çeşme taşına, oyalı Yemen'i sarmış Ayşem başına.

Bu meziyetlerini azmiyle birleştirerek kendisini yetiştirdi. Sırada bestekarımızın Nihamet makamındaki bir şarkısı var. Eseri Rahmi Sönmez Ocak'tan dinleyeceğiz. Dün gece saz meclisine neden geç geldin? Söyle bana haydi kuzum sen neredeydin?

Muhlis Sabahattin 25 yıl içerisinde 27 adet operet, revü ve orkestra eseri bestelemiştir. İlk iki sahne eseri olan Üç Perdelik Çaresaz Opereti ile Hilali Ahmer Çiçeği adlı revüsü 1917'de oynanmış ve büyük ilgi görmüştür. Bizzat yönettiği operet toplulukları kurarak İstanbul'da ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinde verdiği musikili temsillerle müzikli oyun türünün temsilcisi olmuştur. Musiki yolculuğumuz, bestekarımızın sözü ve müziği kendisine ait olan Hicazkar makamındaki bir şarkısıyla devam ediyor. Eseri Serap Mutlu Akbulut yorumuyla dinleyeceğiz. Bahar geldi, gül açıldı, aşka geldi bülbül şimdi. Yeşillendi bütün dağlar, çiçeklendi bağlar şimdi.

Muhlis Sabahattin Ezgi sahne eserlerini 1917, 1920, 1921, 1935 ve 1936-1942 yılları arasında olmak üzere 3 devreye ayırmıştır. Bunlar arasında ilk dönem eserlerinden Çaresaz ile ikinci dönemde bestelediği Gül Fatma ve bilhassa Ayşe operetleri çok tutulmuştur. Güftelerinin birçoğunu kendisinin yazdığı, bir kısmı hayattayken plağa alınan eserlerinde daha çok Türk musikisi makam ve usullerini kullanan Muhlis Sabahattin, ayrıca 35 civarında şarkı ve bir de marş bestelemiştir. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken, bestekarımızın sözleri Karacaoğlan'a ait olan Kürdi Licasker makamındaki şarkısını Üstad Münir Nurettin Selçuk yorumuyla dinleyeceğiz. Ey benim bahtiyarım, gönlümün tahtı yarım, yüzünde göz izi var, sana kim baktı yarım?

Ud ve piyano çalan Muhlis Sabahattin'in şarkıları, operet bestelerinin bazıları, zamanının ses sanatkarları tarafından plaklara okunmuştur. Bizzat kendisinin de doldurduğu plaklar vardır. Aynı zamanda bestekar Neveser Kökteş, Muhlis Sabahattin'in küçük kardeşidir. Uzun zaman

zamandır akciğer vereminden rahatsız olan bestekarımız 10 Şubat 1947 tarihinde tedavi edilmekte olduğu Heybeliada Sanatoryumunda vefat etmiş, Mecidiyeköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir. Programımızda son olarak bestekarımızın Hicaz makamındaki şarkısını Tuğçe Palan'ın sesinden dinleyeceğiz. Çok yaşa sen Ayşe, köyün yıldızısın, biricik kızısın, dayının kuzususun. Programı hazırlayan ve sunan ben Doçent Doktor Ahmet Hakanbaş. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle, mutlu olun, sağlıkla kalın.

Hüsnüne etvar nazın şan senin, bende takat kalmadı, ferman senin. Reşit Mümtaz Paşa'nın güftesini yazdığı Lemi Atlı'nın Karciğer makamındaki bestesiydi bu gece dinlediğimiz ilk şarkı, Bekir Ünlü Ataer'in yorumundan. Eserin başında da Kemani Tatyos Efendi'nin Karciğer Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Bu şarkı Lemi Atlı'nın ilk bestesidir. Namelerle dolu bir programa böylece başlamış olduk yine, her gece yaptığımız gibi. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece Karciğer ve Suzinak makamında eserler hazırladım siz sevgili dinleyenlerimiz için. Dinleyeceğimiz ikinci Karciğer şarkı, Nevres Efendi'nin güftesini yazdığı Hacı Arif Bey'in bir bestesi, Gönül Aköz'den dinliyoruz. Bir goncaya bir hale nigah eyledi bülbül, derdi iki olduğuna ah eyledi bülbül.

Tevfik Fikret'in bir şiirine, Kanuni Hacı Arif Bey'in karciğer bestesini Cevdet Bolvadin'den dinliyoruz şimdi. Bir yareli kuş çırpınıyor sanki telinde, çıkmakta bu avaz o garibin ciğerinden.

Güftesi Avram Naum'a, bestesi Artaki Candan'a ait karciğer şarkıyı Deniz Kızı Eftalya'dan dinliyoruz. Bu gece çamlarda kalsak ne olur? Felekten bir gece çalsak ne olur? Denize mehtaba dalsak ne olur? Felekten bir gece çalsak ne olur?

Rakım Erkutlu'nun Karciğer şarkısını talebesi Bekir Sıtkı Sezgin'den dinleyeceğiz. Eserin güftesi Nahit İlmi Özeren'e ait. Bir gün seviyor, ertesi gün kıskanıyor kalbi derinden, zalim kadının ben bilirim çektiğim alamı elinden.

Güftesini Mahmut Nedim Güntel'in yazdığı Gültekin Çekin'in Karciğer şarkısı var sırada. Selim Öztaş'tan dinliyoruz. Hani bir gün bile görmezsen ölürdün güzelim. Sormadın hiç, seneler geçti de bir gün güzelim. Bana bir hatıradır artık o günler, ne yazık.

Sıradaki Karciğer şarkımızın güftesi ve bestesi Saadet'in Kaynağı'na ait. Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Dağları hep kar aldı, gülleri hep har aldı. Ecele borçluk aldım, bir canım var, yar aldı.

ardından Asuman Aslım Görgün'ü Selanikli Ahmet Efendi'nin Suzinak şarkısında dinleyeceğiz. Bir günah ettimse cana, Suzinak oldum, yeter. Sağ iken öldüm, harap oldum, helak oldum, yeter.

Yıldızlar Altında programımız Suzin Ak makamında eserlerle devam ediyor. Ankara Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Kemani Tatyos Efendi'nin Suzin Ak peşrevinin bir bölümünün

Namık Kemal'in bir şiirine Manyasizade Refik Bey'in Suzinak bestesini Çağlar Fidan'dan dinliyoruz. Zevkin ne ise söyle, hicap eyleme benden. Zannım seni ya bade ya mutriptir eden nişan.

Güftesi Celadet Barbarosoğlu'na, bestesi Osman Nihat Akın'a ait Suzinak eseri de Gönül Aköz'den dinliyoruz. Cevrin yeter artık, bu kadar olma sitemkar. Sen olmasan alemde benim söyle neyim var?

Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Suzinak eseri Solmaz Teğmen'den dinliyoruz şimdi. Ayrı düştüm sevgilimden, dünya bana dar oldu. Gurbet elde kimsesizim, buna sebep yar oldu. O yar ile hoşça geçen demler bana kâr oldu. Gurbet elde kimsesizim, buna sebep yar oldu.

güftesini Bekir Sıtkı Sezgin kaleme almış. Mayıs 1996'da İstanbul'da. Ve Alaaddin Yavaşça bu eseri Temmuz 2003'te Bodrum'da bestelemiş. Bestekarın kendi sesinden, Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz eseri. Bilmem bana baktıkça neden hep gülüyorsun. Zannım o ki sen sevgini ima ediyorsun. Ben böyle düşünmekteyken sendeki hali, sen hep gülerek kendine hayran ediyorsun.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık böylece. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim sizlere her gece olduğu gibi, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser, Rifat Ayaydın'ın güftesini yazdığı Muzaffer İlkar'ın Suzinak şarkısı. Güler Göksel'den dinliyoruz bu son eseri. Gülüp geçtin ben ağlarken, şimdi sitemin niye? Yalvarırdım senelerce, dinle ruhumu diye. Beyhudedir bu dönüşün, seni gömdüm maziye. Yalvarırdım senelerce, dinle ruhumu diye. Hoşçakalınız.

0: TRT Name. Saat 24.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Sevgili arkadaşlarım, ellerinize kollarınıza sağlık. TRT Name'nin çok kıymetli dinleyenleri, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından merhaba. Ben Tuğçe Pala, Akustik Name programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün de her programımızda olduğu gibi birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarımla müzik dolu dakikaları birlikte paylaşacağız ve yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Barış Baykal ve ayrıca bugün sizler için icra edeceğim eserlerde bana eşlik edecek olan saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Talat Er, kanunda Devrim Ekiz, udda Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Yaşar Cenker Sarp, ritim sazda Muhammed İzge efendim. İlk eserimiz Selahattin Erköse ve Fuat Edip Baksa birlikteliğinden oluşmuştu. Rüzgar kırdı dalımı, ellerin günahı ne dedik. İkinci eserimiz Selahattin İnal'a ait yine bir Buse'lik eser. Gözümde özleyiş, gönlümde acı diyeceğiz efendim, buyurunuz.

Ellerinize kollarınıza sağlık sevgili arkadaşlarım. Şimdi bir albümünde olan eserle devam etmek istiyorum. Aşeker diyeceğiz. Sözler Funda Dicle, beste Bora Dicle'ye ait efendim. Buyurunuz.

Değerli dinleyenlerimiz, programımız devam ediyor. Şimdi sırada nihavend bir eserimiz var. Sözleri Mustafa Sevilen'e, bestesi Baki Duyarlar'a ait. Gurbette sevginin hasta dediler, kırlarda çiçekler yasta dediler.

Ellerinize yüreğinize sağlık. Sırada nihavend bir eserimiz daha var. Sözler Necip Mirkelamoğlu, beste de Necip Mirkelamoğlu'na ait. Şu güzeller güzeli yar gibi geldi bana diyeceğiz. Buyurunuz.

Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım, coşkulu eşliğiniz için. Şimdi birazcık yavaşlıyoruz. Yine bir Nihavend eser sırada var. Beste Ekrem Güler'e ait efendim. Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben diyeceğiz.

Elinize kolunuza sağlık Talat'cığım. Çok teşekkür ediyorum güzel taksimin için. Nihametlerle devam ediyoruz efendim. Avni Anıl bestesi bu sefer. Sırada Bekir Mutlu Sözler. Bir peri masalı kulaklarına, bir bahar rüzgarı yanaklarına diyoruz.

0: TRT Name.
1: Teşekkür ediyorum. Hareketli bir nihametle devam ediyoruz. Güfte Turgut Yerkent, beste Saadettin Öktenay'a ait. Sevin, neşelen, sevme yanarsın.

Sevgili arkadaşlarım, ellerinize kollarınıza sağlık. Şimdi sırada bir rast eser var Selahattin Pınar'a ait. Ancak öncesinde sevgili ut sanatçımız Hakan Aydınlık'tan bir taksim rica ediyorum.

Teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Rast bir eser var sırada. Güfte Ali Sarcan'a, beste Selahattin İnan'a ait. Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık diyeceğiz. Buyurunuz.

Rast bir eserimiz var sırada. Sözler Memduha Olgun'a, beste İrfan Özbakır'a ait. Sensiz kalan gönlümde bil ki hayat virhane.

Çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım, ellerinize, yüreklerinize sağlık. İki hareketli eser ve arkasından bir oyun havası gelecek ama önce beste ve söz Dramalı Hasan Hasgüler'e ait olan Açılan Bir Gül Gibi adlı eserle başlamak istiyorum sevgili arkadaşım. Sonra onları birbirlerine bağlayalım.

Değerli dinleyenlerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Akustik Name'de bana eşlik eden saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Talat Er, kanunda Devrim Ekiz, udda Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Yaşar Cenker Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi. Ben Deniz Tuğçe Çapal efendim. Bu programın tekrarını gece yarısı saat 12'den itibaren, ayrıca pazar günü de saat 18.05'ten itibaren TRT Name frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, ton masterimiz Barış Baykal'ı efendim. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın demeden Haydar Tatlıya'ya ait Rast oynamasıyla sizlere veda ediyoruz. Allah'a ısmarladık.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name'ye geçmiş zaman olur ki programından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günde umutları çoğalttığımız, hayal kırıklıklarını, kırgınlıkları geride bıraktığımız, geleceğe umutla baktığımız ortak paylaşımlarla sizlerle birlikte olacağız. Türk musikimizin ruha şifa nameleriyle maziyi yad edeceğimiz yayınımızda teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e TRT Name mikrofonlarından sizlere sesleneceğiz efendim. İlk olarak sanatçımız Belgin Gök'ün 2012 yılında yayınlanan Sevgi Çiçekleri albümünde seslendirmiş olduğu bir Osman Nihat Akın bestesiyle sizlere merhaba diyeceğiz. Şarkının başında dinleyeceğimiz Kürdili Cazkar Keman Taksimi Murat Kadir Gök'e ait. O güzel başını göğsüme koysan, dinlesen kalbimin şarkılarını. Sen bana doysan, ah ben sana doysam, beklemesek böyle her gün yarını.

Sanatçımız Hilal Çelebi'nin 2002 yılında Ankara Radyosu mikrofonlarında seslendirmiş olduğu bir Erol Sayan bestesine kulak verdik. Gül yüzünde güller solsa ağlarım. Kürdili Cazgâr makamındaki şarkılarla maziden günümüze yolculuğumuz devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Şimdi ise yine Ankara Radyosu sanatçılarından Bahadır Özüşen bizlerle birlikte değerli sanatçımızdan Melahat Pars'ın Güftesi Şadan Kalkavan'a ait eserini dinliyoruz. Gümüş tellerle örsem saçının her telini, kimse alamaz benden kalbimdeki yerini.

Furkan Yavuz, Muzaffer İlkar'ın Kürdili Cazgâr şarkısıyla konuğumuz oldu. Gel sen bize akşam yine mehtap görünsün. Evet, birlikteliğimize devam ediyoruz efendim. Biliyorsunuz sizlerle birbirinden özel şarkılar paylaşıyoruz. Zaman zaman farklı makamlardan, farklı bestekarlarımızın bestelemiş olduğu farklı makamlardan eserlerle ruhlara şifa sunuyoruz. Müziği fizik ve astronomiyle de ilişkilendiren Türk bilgini Farabi'den günümüze aslında musikimizin makamlarının ruhumuza olan etkileri bilinmekte. Hatta Selçuklular zamanında da İbn Sina müziği terapi unsuru olarak kullanmış ve El Kanun Fi Tıp isimli eserinde de makamların tesir ettiği hastalıklardan bahsetmiş. Biz de makamların iyileştirici gücüyle her gün evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza konuk olmaya devam ediyoruz. Ortak duygularda buluşmaya devam ediyoruz. Diliyoruz bu güzellikler.

Öyle. Diliyoruz içimizdeki iyilik de sizlere uzanan sevgi köprülerimizde bir parça faydalı olabiliyoruzdur kalplerinize, ruhunuza. Evet, nostaljik paylaşımlarımız devam ediyor. Şimdi değerli sanatçı Muazzez Abacı ile 1990 yılına uzanacağız ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren bestelemeye başladığı şarkılarla bizlere harika eserler miras bırakan Selahattin Pınar'ın Güftesi Zekai Can Kardeşi imzalı Kürdeli Cazker şarkısını dinleyeceğiz. Bu eser Muazzez Abacı'nın 1990 yılında yayınlanan Aşk Olsun isimli albümünde yer alıyor. Ne gelen var ne haber, gün uzun yollar uzak, bekledim kaç geceler böyle içim sızlayarak.

Güftesi Gonca Gül'e ait olan Kürdeleyici Asker makamındaki Baki Duyarlar şarkısında Nesin Sipahi'ye kulak verdik. Bu iki değerli sanatçı Muazzez Abacı ve Nesin Sipahi sesleriyle, icralarıyla bizi yine nostalji dolu yıllara götürdüler. Şimdi ise 90'lara uzanıyoruz tekrar. Ayşegül Durukan'a kulak veriyoruz. Sanatçının Bir Garip Aşığım isimli albümünde yer alan bir Zekai Tunca bestesini dinliyoruz. Kürdeleyici Asker makamındaki bu eserin güftesi Cemal Safi imzalı. Yıldızlara baktırdım, fallarda çıkmıyorsun. Bir diğer adıyla rüyalarım olmasa.

TRT kurumundaki profesyonel sanat yaşamına 1966 yılında başlayan İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Tülay Canik bizlerle birlikteydi. Güftesi Şadi Kurtuluş tarafından kaleme alınan Kürdili Cazkar makamında bir Zeki Duygulu bestesini seslendirdi sanatçı. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin.

dedi. 96 yılındaki bu kayıttan sonra şimdi 2000 yılına uzanıyoruz ve Ahmet Özsan'ın Ben Seni Unutamam isimli albümünde yer verdiği bir Zeki Müren şarkısını dinliyoruz beraberce. Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüyam. Koklamaya kıyamam benim güzel Manolya'm.

Değerli sanatçımız Hasan Eylen'in 2011 yılında yayınlanan Hasretim Sana isimli albümünde yer alan Erol Sayan'ın sevilen Aşk Efsar şarkısını beraberce dinledik. Ömrümüzün baharı birlikte geçsin. Sen beni sev güzelim, ben seni seviyorum. Karşılıklı sevgi, saygı ne kadar önemli sayın dinleyenler. Eğer gerçekten sevgisinden, samimiyetinden emin olduğunuz kalplerle sarmalanıyorsanız sakın o kalpleri bırakmayın, sıkıca sarılmaya devam edin diyoruz ve bu güzel duygularla şimdi Medyaşen Sancakoğlu'na kulak veriyoruz. Sanatçı bizi yine Yeşilçamlı yıllara götürecek. 1973 yılında yayınlanan, yönetmenliğini Ülkü Erakalan'ın yaptığı ve başrollerinde Adnan Şenses, Tenur Solak, Önder Somer gibi sanatçıların yer aldığı Elbet Bir Gün Buluşacağız isimli Türk filminde de yer verilen güzel bir şarkıda, güzel bir Mustafa Seyran bestesinde Medyaşen Sancakoğlu bizlerle. Elbet bir gün buluşacağız, bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak, öyle durup bakışacağız.

Beste ve güftesi Güneri Tecer'e ait Muayyer Kürdi makamındaki şarkıyı Handan Odabaşı yorumuyla sunduk. Sevgilimsin benim, hülyalı bakışınla, kalbimdeki aşkınla diye seslendi sanatçı. Değerli dostlarımız, programımız şimdi Yıldırım Gürses'in unutulmaz Muayyer Kürdi şarkısıyla devam ediyor. Sanatçının Anılarla Yıldırım albümündeki kaydı paylaşıyoruz sizlerle. Bir garip yolcuyum hayat yolunda, yolunu kaybetmiş perişanım ben.

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçılarından, şeflerinden Suat Yıldırım, sözlerini Handan Uçak Tunça'nın kaleme aldığı bestesi kendisine ait olan Muayyer Kürdi makamındaki şarkıyı seslendirdi. Hüsranla bitiyor her aşkın sonu. Dinlediğimiz bu eser 2021 tarihli Müzik Yolculuğu isimli albümde yer alıyordu. Kıymetli dostlar, birlikteliğimize şimdi Süznak makamında şarkılarla devam edeceğiz. Ve geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan benim de kıymetli hocam Faruk Salgar'ın 2011 yılında yayınlanan Aşk Budur isimli albümde seslendirdiği şarkıyı dinleyeceğiz beraberce. Dinleyeceğimiz bu eserin güftesini Necmettin Berin kaleme almış, beste ise Kaya Bekat imzalı. Ateş ve kül arası kalbimdedir yarası, olsa da yüz karası, hiç düşünme aşk budur.

Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Topluluğu'nun Şef Metin Everest yönetiminde seslendirmiş olduğu Süznak şarkıyı dinledik. Hanende Aleksan Efendi'nin bu şarkısı aynı zamanda klasik fasılda Süznak fasıl takımının da vazgeçilmez eserlerinden biri. Evet değerli dinleyenlerimiz, Süznak makamındaki şarkılarla birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi ise Ankara Radyosu'nun değerli sesi, bunca zaman Türk müziğine seslendirmiş olduğu eserlerle hayat veren ve üstün hizmetler sunan kıymetli sanatçımız Ela Altın'a kulak vereceğiz. Osman Nihat Akın'ın güftesi Kemal Şakir Yakar'a ait eserini seslendirecek sanatçımız. Ellere uzaktan bak, bana yakın gel. Göğsüne menekşeler, güller takın gel.

En özel şarkılarla mazinin tozlu sayfalarını aralamaya devam ediyoruz. Şimdi Yaşar Özel'le 90'lı yıllara uzanacağız. Aslında çok daha öncesi de var. Zira Yaşar Özel bu şarkıyı ilk olarak 1976 yılında 33'lük bir plağa okumuş. Ardından yıllar sonra tekrar düzenlenerek dinleyicilerle buluşmuş bu eser. Bir Gavsi Baykara şarkısı. Dokunma kalbime, zira çok incedir, kırılır. O tıpkı mabede benzer ki orada hıçkırılır.

Yıllara uzanacağız. Nesin Sipahi'nin 1964 yılında bir tarafında şimdi dinleyeceğimiz bu sevilen Necip Mirkelamoğlu eserinin yer aldığı, diğer yüzünde ise Süreyya isimli Azeri türkünün yer aldığı plağıyla dinleyicilere sunulan esere kulak veriyoruz. Gül ağacı değilem, her gelene eğilem.

Gülden Sarıkahya, A Benim Mor Çiçeğim isimli Süznak şarkıyla bizlere seslendi. Efendim, programımızın bu bölümünde şimdi rast ve uşak şarkılara kulak vereceğiz. İlk olarak 1960'lı yıl

Dramalı Hasan Has Güler'in Rast makamındaki şarkısında Belgin Erol Gündoğdu'ya kulak verdik. 2008 tarihli bu kaydın hemen ardından 2011 yılına uzanıyoruz ve Yıldırım Bekçi bizlerle birlikte oluyor. Bestecisi Ziya Taşkent ve Muazzez Abacı gibi duayenlerin seslendirmiş olduğu bu eseri şimdi yine 80'li 90'lı yıllara yaptığı albümlerle ve sahne çalışmalarıyla damga vuran Yıldırım Bekçi'den dinliyoruz. Rast makamındaki bu eserin güftesi Sadık Atay imzalı. Hiçbir şey kâr etmez deli gönlüme, yalnız hayalinle teselli bulur. Öyle hasretim ki bir dost sesine, beni bugünlerde ara ne olur.

Sevim Tuna'nın bu unutulmaz yorumuyla ve sevilen şarkısıyla yine Yeşilçamlı yıllara uzandık kıymetli dostlar. Bu eserde sanatçının 1970 yılında yayınlanan 45'lik plağında yer alıyordu. Şarkının beste ve güftesi Cevat Ultanır imzalıydı. Plağın diğer yüzünde ise Düşenin Dostu Olmaz isimli şarkı yer almaktaydı. Evet, şimdi 70'li yıllardan günümüze doğru yol alalım ve 1999 yılında kısa bir mola verelim. Melahşen Sancakoğlu, Saadettin Kaynağ'ın güftesi Vecdi Bingöl'e ait Uşak şarkısıyla bizlere sesleniyor. Ne yaptım, kendimi nasıl aldattım? Elimle ruhum ateşe attım. Kırdım o ince kalbi, gönlümü ele sattım.

Değerli sanatçımız Turgay Kızıltuğ tarafından 2011 yılında İzmir Radyosu mikrofonlarında seslendirilmiş olan Anonim Uşak Türkiye'ye kulak verdik. Bu güzel türküyle daha da coştuk, daha da renklendi günümüz efendim ve enerjimizi topladık. Şimdi ise yine Uşak makamına kardeş bir başka makam, Bayati makamında bir Mehmet Bitmez bestesi dinleyeceğiz. Güftesi Mustafa Güler'e ait şarkıyı Sami Aksu icrasıyla dinliyoruz. Mevsimlerden ilkbaharken, gönüllere aşk dolarken, sevenler hep eş ararken, neden benden kaçıverdin?

Erzincan yöresinden bu çok sevilen anonim türküyü Ayşegül Durukan seslendirdi bizler için. Çıkar yücelerden yumak yuvarlar. Hüseyini makamındaki bu türkü aynı zamanda sanatçının Gitti de Gelmeyiverdi isimli albümünde yer almaktaydı.

Yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi yine 90'lı yılların unutulmaz seslerinden ve halen de müzik çalışmalarına devam etmekte olan kıymetli sanatçımız Yıldırım Bekçi'ye kulak veriyoruz. Yusuf Nalkesen'in güftesi Halit Çelikoğlu'na ait Uşak şarkısını seslendiriyor sanatçı. Ne mektup geliyor ne haber senden, söyle de bileyim bıktın mı benden, bir başka adıyla gözlerin doğuyor gecelerime.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün de Kürdeleyici Asker'dan Aşk Efsaya Muhayyer Kürdi'ye, Suzin Ak'tan Rast, Uşak ve Hüseyin'i makamına ulaşan harika bir repertuarla sizlere seslendik. Umut ediyoruz gününüze bir parça olsun renk katabilmişizdir. Ama ne yazık ki yayınımızın sonuna geldik. Biz her gün bu mikrofonda en güzel şarkılarla yanı başınızda olmaya devam edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Metin Alkanlı'nın Hüseyin'i makamındaki şarkısında Metin Milli ile baş başa bırakıyoruz. Seviyorum işte.

Geçmiş zaman olur ki. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.